0: мазмунлар да болсын.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu sahibimizde Abdonum rayonumuz yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik molazımetini kanat yaydırganlıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Abdonum rayonumuz Örümçe şehirde yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik molazımetini kanat yaydırıp tez yetküzgüciler, veymey yetküzgüciler, torda gelişidigan Abdomobil şoförleri kadarlıklarını gelişimlik molazımetta irsikir gözdi. Boyun omurtkısı keseli, bel omurtka arılık taksisi poltuyup çıkış, tiz boğumi zahimleniş, aşkazan keseli, yukur kan besimi, uyku tosalgı uçuraş katarlık, sağlamlık meseleleri yeni yatçı işgı uğrulaşkallar arasında bir kadar köp uçuraydı. Aile doktoru bilen kelişim imzalığandan giyin yeni yatçı işgı uğrulaşkallar haslaşkan sağlamlık başkuruş, aldın kelişip numur ilişmen besi. Sozulma kesalliklerge uzak müddet retsip yeziş, hoş yönelişlik yötkep davalaş yeşil yolu katarlık mulazimetlerden behrimen buludu. Bunundan başka, Örümçe şehri yana yukarı kan besim, diyabet keseli bimarları katarlık kişiler topuğa karta haslaşkan aile doktori kelişimlik mulazimet buğutusunu otturgı çıkardı. Bu pelliğe çaplak çaplaş, lonku koyuş, uvulaş, yeni sancıp davalaş katarlık cungi tibabeti mulazimet turlarını öz içine alıdı. Davalını sigortasından atjot kılınğandan kiyin şahsiler pekat az miktarda haq töleydi. Abdonum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asasi Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarmasının başlıqı Su Xiao Chuan mundaq tonuşturdu. Növette bütün Şinjan'da aile doktorları kollektifinin 12 mini kurulup kollektif əzaları 55.800 kişiye yetip, şehir gezilerini kaplıgan mulazimet doğru asasi cahattin bərpa kılındı. Abdonum rayonumuz keyinki qadamda alaqı doğruda kelişim imzalaşdın, paydalı neşini çoğunqurlaşdırıp, AI koşumca ziyaret kiliş ve öz ara kelişim imzalaş küçük programması üstüde izlenip, mulazimet önümünü üstürdü. Aile doktorları mulazimeti bilen umumi xalq salametlik tekşürtüş bütün zancarını tutaştırışını paal ilgirestirip, salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarına dayanıp, salametlik tekşürüşte mesele paykalsa, aile doktorları aralışıp kontrol kılış yep halkısını şekillendirdi. Şunun bilen bile cipslaşkan davalaş birleşmik gevresi katarlıq vasitalarga tayinib, ala sifatlik davolash boyligini tövenge yuzlandirishni ilgari surib, mutaxassislarni oila doktorlari kollektiviga kirgizishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatib, dashi o'quvchilari, yezi doktorlari va yezi doktorlarining o'qish tarixini o'stirish maxsus planini cho'nqur olg'a siljitib, asosiy qatlamdagi tibbiy xodimlarning iqtidori va saviyasini puxta qadam bilan o'stirdi. Haqsız kesel körüş, gelişimlik mulazimetini daimlaştırıp kanat yaydırıp, Badüvencin Katarlıq Cungva Tibabiti Kütünüşki Münastikisini umumlaştırıp, ahallilerini kündülük sağlamlık başkuruş, adetini yitildirişke yetekləp, ammının aile doktorlarına bulgan işenci ve itirap kalış dərgidisini davamlıq küçəydirdim.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu programımızın istansımız bilen Abdonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Birleşip Başkurganı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Sılu Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıkısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsuz hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
6: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız.

0: ilgili tiklaç uyumuz bosa, Sluşitin aptitali yerden berdi.
1: Saat 17:20'de Sluşitin aptitalının 6-0 pilosunun sıksı yeniniz ki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'de Sluşitin aptitalının 6-0 pilos nusksi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'de Sluşitin aptitalının 6-0 pilos nusksi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Sluşitin aptitalının 6-0 pilos nusksi yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Sluşitin aptitalını çürüp serhil mezmunladın huzurunun.
6: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radio anlıgıcılar, yakışımsızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 7. günü. Aval bu kitim programımızın asası mezmalarını tanıştırımız.
2: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'in ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini o'g'inib va izchillashtirib, partiya va davlatning xizmat umumligiga Xinjiangning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti nazariya o'g'inish markazi guruhi maxsus temalik o'g'inish yig'ini o'tkazib, Si Jinping iqtisod ideyasini cho'nqir o'g'inib va o'zlashtirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi, hamda so'z qildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik guruhi 13-chi turkimda amma pash qilgan 53 arziyat delosini avtonom rayonning bijirishiga topshirdi.
1: Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Xinjiangning import eksport umumiy qimmati bultirqa o'xshash mazgildagidan 4.2% oshdi. Sharq Janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlardagi yangidan gullanayotgan bozorlarning turtkilik unumi ko'rinarli bo'ldi.
2: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Xinjiangga nişanlıq yardım beriş iznaları məxsus sahibimizde, Jiangxi ölkəsi Xinjiangga nişanlıq yardım beriş davamıda Aqtu nahiyasının xas əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışı zoray tışığa küç qoşdi mavzulu xəbərini anladımız.
1: Xijing Bayınbulaq aerodromida dövlətimizdə işlənən C-909 tipliq aeroplanın yuqarı egizlikdə sınaq tariqisində uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzifəsi muvaffaqiyyətli tamamlandı.
2: Xinjiangın özgəcə mədəniyyət baylığı Xinjiang Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti dünögün yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığın riyasətçilik qıldı. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning falsafa ijtimoiy fanlarning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'g'inildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Si Jinping yangi davr jongochi sotsializm ideyasini sistemalik, ilmiy prinsipliq tadqiq qilish, tushuntirishni sijil cho'nqirlashtirib, to'g'ri siyosiy yo'nalish, qimmat yuzlanishi va ilm yetakchiligini puxta egallab, diqqatni jongoning savoliga dünyanın sualığa, xalqının sualığa, dövrünün sualığa texim yaxşı cavab verişki mərkəzləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Xinjiangni idarə qilish tədbir

0: गोवख मैमतिमंग कादर अनवर तुरसन सोंग याजुन बाशकातप वांग जांग यगंग कतनाश्ते अप्तनम रायोनं मुआवन रईसे कैसर कयम अप्तनम रायलक युकर खलक सोत महकमेसनं बाशलके दिलशाद साइम अप्तनम रायलक खलक तप्तिश महकमेसनं बाश तप्तिशी गाव जीमिंग अप्तनम रायलक रेविजिया कमिटेतदिके मसुल योलदाश कतारलिकलार यगंग सिर्तन कतनाश्ते Yig'indan keyin xalq qurultayi tuzumini yaxshi davomlashtirish, yaxshi mukammallashtirish, yaxshi yurishtirish maxsus temasida leksiya o'tkazildi. 5-oyning 21-chi kuni tushdan burun avtonom raylik 14-chi navbatdagi xalq qurultayi doimiy komitetining 80-chi qaytimliq mudirlar yig'inida doimiy komitet yig'inining turli qaralmalarini qarab chiqish ahvoli dokladi anglab o'tilib, doimiy komitet umumiy yig'inida ovozga qo'yishga topshirish qaror qilindi.
1: Stansımız xəbəri. Bu il 1-ci aydan 4-ci aygacha Şinjanın import-eksport ümumi qiyməti 172 milyard 710 milyon yuanğə yetib, bulturqı şu məzgildikidən 4.2% köpəydi. Şərqi Cənubi Asiya, Afrika qatarlıqlardakı yeğindən gülünüyatqan bazarlarının türtkilik ünümi görünərlik boldu. Oldingi 4 ayda Şinjanın taşqi sodasırki başlamçı vilayət, oblast, şəhərlərdə sodanın mərkəzləşiş dərəcəsi aşdı. Tashqi sodirki başlamchi viloyat oblast shaharlardan Il Qazaq avtonom oblasti, Qashqar viloyati, Urumchi shahri, Bordala Mong'ul avtonom oblastining import eksport umumiy summasi 145 milliard 140 million yuanga yetib, Xinjiang tashqi soda import eksport umumiy qimmatining 84%ini egalladi. Soda shakli sijil a'lolashib, odatdagi sodaning asosiy motorliq roli texmo gavdalandi. 1-ci aydan 4-ci aygacha Xinjiangning odatdagi soda shaklidagi import eksport qimmati bulturqi shu mazgildagidan 17.8% eshib, Xinjiangning tashqi sodasida egilgan nisbati 59%ga yetib, tashqi sodaning eshichidagi yadroliq terakka aylandi. Chegara aholilari o'zaro soda bozori sodasi shaklidagi import qimmati bulturqi shu mazgildagidan 80%, tashqi hudda qurilishiga ishlatiladigan mol shaklidagi eksport qimmati 195.9% eshib, soda kasb oltining ko'p manbalik taraqqiyot andizisi tez shakllandi. Shuning bilan birga, tashqi savdo tijorat asosiy gavdasining hayotiy kuchi urg'otildi. 1-chi aydan 4-chi oygacha Xinjiangda import-eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 3065 ga yetib, 17.4% ko'paydi. Qashqar yeng shahar nohiyasi yuqori yeng texnikalik kasblarni yetishtirish rayonidagi Qashqar Yipak yo'li Nur Pan Texniksi chaklik sherikdi bu yil kirgandan buyon 12 turkum LED chiroq eksport qildi. Sex mudiri G'ini Mehmet muxbirga növbette şirketning bir türküm eksport zakazini jiddi tayyorlayotganligini aytib mundoq dedi. Bu türkümde O'zbekistonga 1500 yeshik mal eksport qilamiz. Hozirgacha bu yillik eksport umumiy qimmatimiz 10 million yuandan oshdi. Urumchi tamijnisi statistika analiz boshqarmasi analiz bo'limining boshlig'i Jiao Liang mundoq dedi. Xinjiangdagi ishlab chiqarish tipidagi korxonalarning eksport qimmati 35.8% eshib, butun Xinjiang eksport qimmatining 7.4%ini egallab, egilgan nisbati 1.8% point ko'paydi. Yo'l iqtisodining tipini kasb iqtisodiga o'zgartirish asosiy texmo kuchaydi. Bundan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlardagi yangidan gullanayotgan bozorlarning tashqi savdodagi turtkilik roli ko'rinarlik bo'ldi. 1-ci aydan 4-ci aygacha Jongo Xinjiangning bir belbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport qimmati 5.7%. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi, Afrika qatorliq yangidan gullanayotgan bozor davlatlari bilan bo'lgan import-eksport qimmati ayrim holda 35.1% va 158.4% eshib, Xinjiang tashqi savdo qimmatining 4.8% point, 7% point eshishiga turtki bo'ldi.
0: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tian Shan Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sayyibimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz xabari. Jiangxi o'lkasi Xinjiangga nishonlik yordam berish davomida korxona va turlarni Aqtu nohiyasiga faol kirgizib, makonlashtirib, Aqtuning to'qimichilik, kiyim-kechak, yezigilik qatorliq kasblarining taraqqiyotiga kuch qo'shib, bir korxonani kirgizish, doir bo'yicha yetaklash, bir joyni beytishdan iborat yaxshi taraqqiyot andisi shakllantirdi. Aqtu nohiya Jamal Terek yezidagi Lusun vasida 3700 mo yerdagi Lusunning o'sish ahvoli kishini xushal qiladi. тоғынзи түркімдікі

0: Bu Xıjan Bayınbulaq aerodromidagi tunji yo'lovchilar transporti aviatsiya muqim liniyasi bo'lib qoladi. Xıjan Bayınbulaq aerodromi universal boshqurish bo'limining mas'uli Sha Ya Chang mundaqdiri. Ürümçi Xıjan Qashqar beriş geliş aviatsiya liniyasi sayohatchilarning safarga chiqishiga zo'r qulaylik yaratadi. Hem shu joyning sayohatchiligining taraqqiyotini ilgari suradi.
1: Stansımız Xavri. Jonghua milleti ortak gavdesi engini müstehkemlep sosyalistik zamani bulaşkan Şincan kuruş baş temisidiki 2026 yıllık Şincan İctimai Penne Omumlaştırış Heptilik Paliyeti yakında Kaşgar şehirde başlandı. Asaslıq faaliyet meydanındaki İctimai Penne Bazırı'da 36 körgezme oranı tesis kılınıp gayri maddi medeniyet mirasları medeniyet icadı idi. Örüp adet tesiratı ve ictimai pen arkalık halkı nebiyet güzüş, halkı kolaylık mulazimetten ibaret iki çoğun körgezme rayonuna ayrılıp, Kaşgar vilayetinin gayri maddi medeniyet mirasları ünleri, özgece örüp adet ve halkı kolaylık mulazimet neticeleri merkezlik körgezme kılındı. Emallaş, kıyamdın şekil çıkarış, kapaklı dağılımı nakış uyuş kadarlık gayri maddi medeniyet miraslarını sınav yıkış türleri hem türtki şekilde yolu koyulup, Cunhua Münevver Ananevi Medeniyetine varislik kılış bilen ictimai pen bilimlerinin umumlaştırışının çoğunkır yuğurluşu ilgiri sürülüp, Cunhua milleti ortak gevdesi eni obrazlık, təsirlik, önümlük müstehkemlendi. Qashqar shahrlik o'tir kasbiy texnikumning o'quvchisi Sumayya Eminjon muxbirga tunji qitim emallashni sinab boqqanligini aytib mundoq dedi. Asta-asta shakl chiqargandan keyin muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mdim. O'zim yasab yiqib haqiqatan ta'sirligini his qildim. Shuning bilan birga faoliyatda avtonom rayonning Tianshan talantliklari, madaniyat talantliklari, ijtimoiy fanni umumlashtirish ixtisosliklari natijalari markazlik namoyon qilinib, ijtimoiy fanni umumlashtirishdagi tipik misollar va 2025 yillik munavvar tur natijalari sistemalik aks ettirildi. Faoliyatda ijtimoiy fan baziri ham turtga sinema rayoni ijodiy ta'sis qilinib, Shinjang bo'yicha tunji navbatlik odimiyat nuri ijtimoiy fanni umumlashtirish qisqa sin musobaqasi, karton obrazı avaz veriş musabıqısı qatarlıq özgeçi musabıqlar mas qadamda ötkizildi.
0: Stansımız xəbri. 22-ci növbətlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi 5-ci ayının 21-ci günü başlandı. Shenzhen özgeçi mədəniyyət baylıqını körgəzmə qıldı. Bu növbətlik Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi Shenzhen Körgəzmə rayonada Shenzhen Yaxşıcay baş deymə qılındı. 55 o'rin ko'rgazmaga qatnashib, 6000 dan ortiq olqishliq ko'rgazma buyumini markazlik namoyon qildi. Ekskursiyachilar Shenzhenning o'zgacha mazali yemakliklari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati buyumlari, madaniyat sayohatchilik yorqin nuqtalarini birli joyda ko'rib, huzurlanib, Shenzhenning ichib etilgan sig'dirishchan, mas taraqqiy qilgan, jo'sh urib rivojlangan hayotiy kuchini his qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan xunanlik savdogar Xiao Ziyi mundaqdiri. Shenzhen ko'rgazma zalining o'zgacha uslubi meni bahmo jalb qildi. Keyin fursat bo'lsa cho'qim Shenzhenga sayohatga berib, go'zal manzaralarni ko'raman. Wang Lobin danliq naqshlari ijodiyat qo'lyozmasi, klassik naqsha, plastinkalari Shenzhen ko'rgazma rayonidagi yorqin nuqtaga aylandi. Ekskursiyachilar g'arbi rayonning musiqa rivoyati bilan yaqin orliqdan tonishib, Shenzhenning o'zgacha romantik madaniyat san'at tusini cho'kmi shaklda his qildi. Urumchi shahrlik musiqa kasbini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Hong Chi mundoq dedi. Ürümçi Yipek Yoli Naxşı Çayartısı muziki kəsbirki bəzi yollarını bulub mu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muvabəqiyyətlərini namayan qıldıq. Bu növətli körgəzmədə Şincanın nəşriyyat, mədəniyyat yadıqarlıqları, muzey, sənət, qəyri maddi mədəniyyat marasları, mədəniyyat icadiyyəti, esil tağımlar qatarlıq mədəniyyat baylıqı birləşdirildi. O'zgacha afzallik bir gavdalashtirilib namoyon qilinib, millatlarning madaniyat almashtirish, yo'g'urilish, qo'l tutishib birlikda ilgirlayotganligida gullangan manzara jonliq aks ettirildi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasb taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Ahmad Ahmad mundaqdiri. Qizil anar oshxonasining esil taomlari madaniyat ijodiyatidan iborat ikki cho'ng cho'kma bo'shliqni ijodiy barpo qilib, raqamlik to'qish mashinasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi xizmatxonasi, AI'da tushundirish, tahlidiy qartelish qatorliq ko'p xil hamturtki turini ta'sis qildik. мемлекетнің

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masalan. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlardan alıtış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda memleket boyuca Tunci Şincan'ı yerden beriş deyimisidiki qısqı televiziya teatri muhabbet Bortalada toğırsızı sözləp birimiz.
1: Yükseli vatkan Şincan sayfımızda 2026 yıllık Şincan Supu İxtisari Tərəqqatı toğırsızdiki təkşürüp tətkikiliş doklatını tunuşturumuz.
2: Yorqin ism sayfimizda mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishgan Suli Juanni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Sulu Shooting abonachilar terminalida bas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Bosh yozdagi Jambuloq Manzir rayonida yap-yashil o't-cho'plat bo'liq o'sgan edi. 5-oyning 19-chi kuni sifatlik sayohatdan xushal xoram bahrlanish, go'zal tog' daryolarga birlikda berish bosh temasidagi 19-chi may Jungu sayohat kuni Xinjiang sho'bi yig'in maydoni faoliyati bu joyda boshlandi. Faoliyatda sayohatchilarni Xinjiangga jalb qilish bo'yicha e'tibor berish siyosati e'lon qilindi. Hamda 2025 yili yangidan barpo qilingan Qo'rg'as nohiyasidagi Manshin Wangyugu Manzir rayoni, Guchung nohiyasidagi Yauzanzi Manzir rayoni qatorliq davlat 4A darajalik 11 sayohat Manzir rayoniga Ko'k To'qaydagi tushish, g'ayri moddiy ma'naviyat biroslari istirohat oilaviy mehmonxonasi qatorliq mamlakat bo'yicha A darajalik 4 sayohat oilaviy mehmonxonasiga beviski berildi. Xinjiang temir yo'l sayohat taraqqat guruhi Tianshan qorlaylisi Yipak yo'lidagi yangi musofa sayohat maxsus poyezdining darajasi o'stirilgan mahsulotini o'ttirg'i chiqardi. Avtonom rayonlik sayohat kooperativlari jamiyati, sayohat yetakchilari jamiyati, yemek ichmek jamiyati qatorliq 7 cho'ng soha jamiyati birlikda sayohat supti mulozimatini o'stirish tashabbusini o'tirg'i qo'ydi.
2: Shu kuni Sanjo Xuizu avtonom oblasti boshlamchi bo'lib, Urumchi shahri, Turpan shahri, Qumul shahri hamda Wujiachu shahri, Shixanzi shahri, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani 12-chi shisi bilan birlikda o'rtaq tashkillagan Sharq Tianshan aylanma liniya sayohat ittifoqi qurildi. 50 avtomobillik o'z avtomobil sayohati qilg'uchilar bilan Sharq Tianshan to'g'i karvini ham 1000 chaqirim yiroqlikdagi

0: Шанхайдын тунжи кетим Шинжанга катнаган Чаңжаң Делтиси Юлтызы намлык саяхат поезы мас кадамда сигнал берип жолго чыгып, Тяньшанны айланып саяхат кылыш 1000 чакырымлык Алтын линия Шарк Тяньшан айланма линия саяхатын башлады.
1: Bu yıl Şinjan'ın her kasi caylarda cemi 578 türlük merniyet sayat arkalık halkın nebjet küzüş tedbiri yolu koyulup 104 milyon yen halkın nebjet küzüş yardım pulu tarıktılıdı. İstimal beliti tarıktış, menzere rayonlarının kiriş beliti de itibar veriş, mihmansaray, ailevi mihmanhalılarda bahane çürüş katarlık, hakiki paydını ötünü periş tedbirleri arkalık, isil liniye, tetkikat ögünüş mehsulatları, merniyet sayat oyunu katarlık, merniyet sayat teminatı beyitildi. Amevi menfaat darlık oyunu, amevi merniyet meydan saraylarını iç vaktini uzartış katarlık, amevi mulazimetle kengaytildi. Hem OTA subsi, elektronluk soda, pul muamele aparatları bilen birleşip belgilengen somogu yetse hakni kime aytış, hakni bivasti kime aytış, nak pul kaytırış katarlık paravallıkla yolgu koyulup, sayahatçilerin seperge çıkış tenlerki ünümlük töveltilip, merniyet sayat istimalının yoşurun küçük kozgutu oldu. Sayahatçiler menbesi baziri kengaytildi.
0: Paaliyeti yana Şerq Tiyanşan aylanma liniye sayahat itibakıga Әзі ұрылла әм Санжи областыды ки әр қайсы нахия шәһәрләр еліп келген мәдәният иҗадиеті мәсләтләре, ғайри мадди мәдәният мұраслары, езігілік өзгіче мәсләтләре вә пәнні умумлаштыруш мәдәният саяхат бірләштірілген өзгіче көргәзмі районы тәсқыланды. Күчің нахиясы мас қадамда ғайри мадди мәдәният мұраслары Mezelik taamları ve halk örüp adeti medeniyetinden huzurlanış, dalıda konuş cabdukları hem öy otomobili lagri körgezmi yığını katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüp, sayahatçılara mol, rengdar sayahat tesiratı bihişledi.

0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca tunci Şincan'a yardım veriş temisindeki kıskı televiziye tiyatri Muhabbet Bortla'da doğrusu da sözlep yerimiz.
1: Memleket boyunca tunci Şincan'a yardım veriş temisindeki kıskı televiziye tiyatri Muhabbet Bortla'da koyulgandan kiyin yakşı bahağı erişti. Çıraylık görünüşle ıxcam vaqalik yumurluk üslup tordaşlarını razı kıldı.
0: Muhabbet Bortla'da yaş rejissor Wang Leilei rejissorluk kılgan, yaş artist Zhang Haolun, Dong Zhiyi baş rol algan, artist Gao Yiwei alahide taklif bilen rol algan, cem'i 16 kısım, her bir kısmı 10 minut etrafıda. 5. ayının 19. günü saat 12'de merkezi televiziye stansi Sın kanalı, Eçiyi, Yoku Katarlık Spola'da mas kademde koyuldu. Bu televiziya tiyatri Hubei'nin Şincan'a yardım veriş birinci sepedeki hakiki hikayeden elinden bulup, Hubeylik kız Rincan'ın hizmetinden istifa bergenden kin, Bortla Mongol Abdunum Oblast'a sayahat kılıp, asasi katlam kadri Jauli bilen uçraşkallığı bayan kalıngan. Özge mihriballık körsetken ustazi Yin Changying'nin yetekçiliği de Rincan Jauli'nin elektronluk soğudu ıhtisadını terakki kıldırışıgı yardım verip Wang Hong Shuji diyen nam bilen bivaslı körüstüş yolunu muvabikatlik eçip Alıkat Katarlık Şincan'nın alaydı mesulatlarını bütün memleketki yüzlendirgen.
1: Televiziya tiyatrıda Şincan'a 13 yıl yardım bergen Hubeylik okutkıcı Yin Changying Ders münberide çıngtırıp, Çigra rayonunu yurtdi. Okuğuçlarını tukkını da körüp, maarıp arkalık Çigra rayondaki balılarının kelgüsünü yurtkallıqı, yurtdığı kayıtıp hizmet kılgan Beijing daşönü pütküzgen Jauli'nin Avat şehir ve yıllık şehaqi milyon yüellik hizmetidin vazgeçip, kespi bilme bilen yurtdığı kayıtıp asasi katlamının tarakiyatıga küç koşkallıqı. Hubeydeki elektronluk soğudu bilen şuğullanıdığan yaş, Rincan, şarkı kısımdaki rakamlik ıqtisat təcrübisi bilen Çigra rayonunda yıldız tartıp, bivastı körüstüş öyünü bazı kılıp, şucayının özgeci kəsbi ve yezigilik məsulatlarının Şincan'dan çıkışığı yerden bergenlikke sözlengen.
0: Muhabbet Bortla'da namlıq televiziya tiyatrını köngül koyup işlengen yaxşı əsər deyişki boludu. Snariyeni icat kılış, süratki ilişki tayarlı kılıştın tartıp, süratki ilişini tamamlaşıkça, andın

0: Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertidu.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksülü Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık Şincan Supu İktisadi Terakkatı Toğrusu'daki tekşürüp tatkikiliş doklatını tonuşturumuz.
1: Yakında Şincan Daşı İktisat ve Başkuruş Şöyüeni, Şincan Rakamlik İktisat Tatkikat Orni, Şincan Uyghur Abdunum Rayluk Rakamlik İktisat Birleşmesi birlikte 2026 yıllık Şincan Supu İktisadının Terakkiyatını tekşürüp tatkikiliş doklatını ilan kıldı. Doklatta 42 supa karhanısının məksus tekşürüp tatkikilişi asas kılınıp, Abdunum rayonunun supu iqtisadi terakkiyatının hazırkı ahvali, önümi ve boğma halati umumyüzlük namayan kılınıp, hükümet tedbir kolunup, karhanıla tedbir belgilip, kesiplerinin maslışını küşlük, terekke iyi kıldı.
0: Doklattık hürstülüşçe, Abdunum rayonundaki supu karhanlarının terakkat vaziyeti mukum olup, yadırılık sallık malumat işbarisi körünerlik bulgan. 42 supu karhanasının tızımı aldırgan abonucisi 35.313.500'ge, canlık abonucisi 10.337.700'ge, cemi 1.822.000.000'lık sorunu tamamlagan. Pütüşüş sonması 77.834.000.000'ge, mulazimet kerimi 260.000.000'ge yetken. Ticaret vasıtası da Veyşin əbçisi işiltişke əbçil buluş əvzəllike bilen aldınqı tallaş bulup kalgan. Tatkik kılıp etişta yenilik yartış süreytini teziltiş bu yılki gevdilik yarkın noktu bulup, rakamlik tip özgertişinin yadroluk hareketlendirgücü küçüge aylandı. 2026 yılı 71.14% supu karhanısı patent ya ki yumuşak detal eser hukuku igi boldu. 26.12% karhana sahə ölçümünü tüzüşkü katnışıp, 2025 yılıdikiden ayrım halda 37.16% ve 14.14% aştı. Karhanalarının müstakil texniki zapsi ve kesti söz kılış hukuki davamlılık küçüyüp, supu iqtisadının yukarı süpertlik tərəqqatı üçün puxta texniki asası silindi. Abonucular ekologiyası cahitte supu karhanları öz cayını asas kılıp, içki taşkı cahitin təsir körüstüb, rayon fokus nuxtisi, köp nuxtuluk təsir körüstüş əndisini namayan kıldı. 83.33% karxana köp xil abonuçlarını kaplagan bolup, hemisi öz cayığı mulazimet kılıp, 20'ye yakın karxana dövlet işçideki nuxtuluk rayonlarına kengaydı. 7.14% karxana Ottara Asiya bazarına girdi.
1: Süni akli iktidar koşulgan başka kesiplerinin bir kişi mukum ilgiri sürülüp, sallık malumatını amillaştırış müsabisi davamlık teziltilip, hesaplaş küçüne icarge eliş karhanılarının yeni ihtiyacıga aylandı.
0: Doklatta yine mundaq dep körüstüldü. Yukarı selinma, ixtisaslıkla kemçil buluş, növetki supu iqtisadi tərəqqatının yadırılık çeklimisi. Bununla karıta doklatta teknikede sıcıl yenilik yaratış, supa ekologiyasını biyitiş, süni akli iktidarı koşulgan başka kesplerinin kollanışını çonkurlaştırış, sallık malumat mülkünü aylandırışını ilgiri sürüş, yukarı ünümlük direk sistemisi berpa kılış katarlık 5 türlük teklif otturgu koyuldu.
1: İgilinişçe dokulatını ilgirki yıllağı seliştirganda, süni akli iktidar koşulgan başka kesiple məksus temi boyunca tekşürüp tetkik kılış koşulup, sallık məlumat amili nuqti nəziri küçeytilgen, hem de tekşürüp tetkik kılış katnaşkan karxanılar üçün ayrım ülgü misalları toplumu şekillendirilip, paydalanış kıymeti ve emeli ehmiyeti yanımı yukarı götürülüp, Abdunum rayonunun supu iqtisadının yenilik yaratış gücüden paydalanıp, terakkiyat yeni fırsatını çın tutuşka küç koşulgan.
2: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, ren...
2: Vatan, minin ailem.
3: Vatan, minin ailem.

0: ihtiyaclık bulup, amalsızlıktan tıt bulup ciddileşip kaldı.
1: Söyleyeceğim, ahvaldan haber tapkandan ki, şu günü köçme işhanı üskünlerini ilip, avtomobil bilen neçe 10 kilometre yol yürüp, itiz kapardı. Soğuk şamalga karmayı itizde zonzuyup ulturup, obulga inavetlik kariz resmiyeti becerip berip, barmakları tonglap kızırıp kestimu toxtamadı. Obul Mahmut mundaq dedi. Söyde rektor, şu çağda yer senin inavetin, yezeglik bankisi çoğum seni kollaydı o dedi. Üç günden kin, kariz bul hesabat kıkırdı. Bu, hem obulnyan ciddi kıyancılıkını hal kıldı, hem etiyazlık terilgoga pul muamile suyubi gishledi.
0: Süleycan, karz beriştin burun tek şürüşte, üçte rastçıl buluş prinsipi de baştan ahire çıntırıp, karzdin kinkit baş kuruşunu kat kayıplaştırıp, kararlı toşkanlı karzını toluk yığabilip, kaytırılmadan karz bulmaslık tek şallık neticini yaratıp, kesp şallıkı arkalık, pul mamalı arkalık dikkallığı yardım veriş müdafiye liniyesini müstehkemlep, yezi ilgilik bankı hadımlarının mesuliyetini namayan kıldı.
1: Kariz kaytırmaslık meselesine karıta o tömür ayalga aylanıp, yığıveliş korpusuna başlamçılık kılıp, her bir ailege bir tedbir belgilep, kayserlik bilen katı kol bulup, hem pul muamili xavip xatırını hal kıldı, hem dekallanın inavetini koğdudu.
0: Kollektifte Süleycan özü ülgü bulup, yezide yıldız tartıp, pul muamili arkalık dikkalağı yardım veriş tecrübelerini öz kolu bilen ögütüp, yaş inavetlik kariz kadınlarını terbiyelep, capağı çıdap, kattık cen kılalaydıgan, yezi ilgilike yeza dikkalla pul muamili tömür koşonunu yetiştirip çıktı. Süleycan bundan dedi, tecrübeni ayımayı köpçülük bilen ortaklaşsak birlikte algı baskılı boludu. Bu samimilik, yezi ilgiliki yeza dikkallığa mülazimet kılıçtaki asli maksatını yaş bir evlat dikkallığa arası da evlattın evlatka devamlaştırışkı türkü boldi. Hizmet taşlamındak dedi. Süleycan'ın könlüge pükkünü ezelden dikkallığa ve kollektifinin özgüteleşi.
1: Etrafıdaki kişilerin nazarında Süleycan, estaydıllıkını kalbige pükken, meyli iş oranı kandak özgersin, onun İjdahat bilen işleş isteyli ezelden özgermedi. Yezigilikige yardan beriş birinci sepide yıldız tartışmaz oluydu, ezelden boşşip kalmadı.
0: Ailesidikilerinin esidi kilişçe, o pukey hadımı bulgan mezgilde, her günlük heşte pul sanaşını meşk kılıp, barmakları tartışıp kalsımı kat'i boşaşmağın. Yezi ilgili kariz pulu tarıkçının aldıngı sepegi barğanda her bir kariz, her bir ketimlik tek şürüş, puttirep turuş arkalık, her bir baskuşunu kademi kademi ölçep çıkkan. Bu çın turuş etrafı dikilerini çoğunkır təsirlendirdi. Köp yıllık aldıraşçılık, aile azalarını ağırınıştın çüşünüş kail kılışkı özgertti.
1: O hizmette çakmak tek çakkan, tutuşka baş kuruşka cüret kılalaydı. Turmuştu mulayım kızgın bulup, teşebbüskarlık bilen hizmettaşlarına yardım verip, yaş hizmetçilerinin gümanını hal kılıp, kollektifinin küçünü illiklik bilen mücessemleydi.
0: Süleycan hatırısı da mundaq dep yazgan. Bir hıl kesp ba, o bolsumu yaşlık ve gayi bilen intilişki muhtaç. Bir hıl intiliş ba, ter akkuzuş ve kat'i davamlaştırış gerek. 33 yıldan bu yan o en güzel ömrünü Maralbeşi yurttaşları ve yezi ilgiliki yeza dikkala pul mamulu işlerine beğişlap, yurtta da yıldız tartıp, dikkalağa yardım veriş mesuliyetini zimmesine eliş kesimini emelge aşırdı. Yer cihanını zilzilge keltirgan uluq iş bulması mu davamlıq çın turuş gerek. Süleycan asasi katlamda yıldız tartıp, asli maksatı çıntırıp, çöl bayavanının içkerisi de yezi ilgilik bankı hadımlarının kodaş ve zimmesige eliş ruhini bayan kıldı.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar növbette dil aramınlar buluduğunu kütüreyli qadah namlıq xanzuçi naqşa.

Süyümlik radyo anlıqıcı dostlar, programımızın ahırıda güzel ili namlıq naxşını dil aramınlağı sunumuz Bəhir Ağa isilə.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlıkınınla rahmet.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşılayınız. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Bu programımızı stansımız bilen Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Solusiting abunçılar terminalada masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu kıtımki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde Avtonom rayonumuz yeni yaçı işqi orunlaşqanlar aile doktorları kelişimlik mülazimitini qanat yaydırdı degen məzmunda sözləb birimiz. Sağlamlıq bilimlerini əmma ailege yetküzeyli sahibimizde bədəndə magini kəmçil bolsa qandaq signallar buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hareketleri sahibimizde nem üçün yan telefon ekranını kül rengi tənşigende ekranının yeniliniş vaxtını azaytqılı buludu degen məzmun dektinlardı buludu. Radyo anlıqıcıla əmdi dektinları programımızın təbsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Bu sahibimizde Abdonom rayonumuz yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik molazımetini kanat yaydırganlıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Abdonom rayonumuz Örümçi şehirde yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik molazımetini kanat yaydırıp tez yetküzgüciler, veymey yetküzgüciler, torda gelişidigan abdomobil şoförleri kadarlıklarını gelişimlik molazımet dairesikleri gözdi. Boyun omurtkısı keseli, bel omurtka ağrılık tahsisi poltuyup çıkış, tiz boğumi zahimleniş, aşkazan keseli, yukur kan besimi, uyku tozalğı uçuraş katarlık, sağlamlık meseleleri yeni yaçı işgı uğrulaşkallar arasında bir kadar köp uçuraydı. Aile doktori bilen kelişim imzalığandan giyin yeni yaçı işgı uğrulaşkallar haslaşkan sağlamlık başkuruş, aldın kelişip numur ilişmen besi, sozulma kesellerge uzak müddet retsip yeziş, hoş yönelişlik yötkep davalaş yeşil yolu katarlık mulazmetlerden behrimen buludu. Bunundan başka, Örümçi şehri yana yukarı kan besim, diyabet keseli bimarları katarlık kişiler topuğa karta haslaşkan aile doktori kelişimlik mulazmet buğutusunu otturgı çıkardı. Bu pelliğe çaplak çaplaş, lonku koyuş, uvulaş, yeni sancıp davalaş katarlık cumhuriyet tibabeti mulazimet turlarını öz içine alıdı. Davalını sigortasından atjot kılınğandan kiyin şahsiler pekat az miktarda haq töleydi. Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asasi Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarmasının başlıqı Su Xiao Chuan mundaq tonuşturdu. Növette bütün Şinjan'da aile doktorları kollektifinin 12 mini kurulup kollektif əsaları 55.800 kişiye yetip, şehir gezilerini kaplayan

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilos nüskisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cugulamın numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijesiz hem hatırcan bulsuz.
6: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi şerdisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Aptitalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
10: Saat 22.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nüskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.

0: melodiyasi.
1: Qanun idara qilish ko'zniki.
0: Abadi aminlik melodiyasi.
1: Endi anglaydiganlar Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı solushiting abonuçlar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit qayta anlıqılı boludu. Bugünkü qanun sizge hemrah programımızda bundaq məzmunlar boyuca anlatış verimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə 2026-cı illik dövlətin bir tutaş elindigan qanun kəsbi salahiyyət imtihanının programması nəşr qılınıb tarqıtılıdı. Atonum rayonimiz Öcay mulozimatidagi gavdalik masalalarni tuzash harakatini boshladi degan xabarlarni anglaysizlar. Dilo va qonun sahifimizda sug'urta shirkati ziyonni bekitish nazariyasini e'tirof qilmadi. Sotchi asosni to'g'ri tepib to'lam berishni ilgari surdi degan dilo misolini diqqatingizga sunamiz. Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifimizda yangi yochi ishqi o'rinlashganlarning huquqni qo'g'dash yashil yo'li bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Endi diqqatingizga bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Qonun xabarlari.
2: Adliya ministerligi tuzgan 2026 yillik davlatning bir tutash elinigan qonun kasbi salohiyat imtihonining programmasi yaqinda nashr qilinib tarqatildi. Imtihonda davomliq Xi Jinping qonunchilik ideyasi imtihonning muhim mazmuni qilinib, ham nuqtaliq tekshirilib, imtihon berguchilar to'g'ri siyosiy yo'nalishda chiqib turish, Jungo kommunistik partiyasining rahbarligini, sotsialistik qonunchilikni himoya qilishga yetaklanadi. İmtihanda mevqe, kanun kesbinin emeliyet yönülüşü ve kanun şunaslık nazariyesi umumi karışığı koyulup, hazır yolu koyulavatkan kanun nizam, edliyelik izahat ve marksizmlik nazariye tetkikati ve kuruluşu kanun şunaslık türdeki derslikle asas kılınıp, patlık mereniyeti kuruluşu talepi gevdilendirilip, çet elgi ala kadar kanunçılık ıhtisaslıklarını yetiştirişini küçeytiş ihtiyacını maslaştırılıp, kanun kesbi bilen şugolunuşta hazırlaşkı tegişlik siyasi sapa, kesbi ıhtidar ve kesbi ahlak umumizlik tekşürülüdü. 2026 yıllık kanun kesbi salahiyet intan programması her kaysi tekşürülgan pelledeki bilim noktaları hem tekşürüş talepinin umumi cahetin mukum buluşunu saklaş asası da Xi Jinping kanunçılık ideyasının bol terakkiyatının en yeni neticesi asasen Xi Jinping kanunçılık ideyası imtihan türlerinin mezmuni hem tekşürülgan bilim noktaları tenşilip yeniden tüzülgen ekologiye muhit kanun desturi, qonunchilik tashviq tarbiya qonuni, davlat taraqqiyot yirik planı qonuni, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni, chat elning zemini sirtida muvofiq boshqarish tavalliki huquqini yurgizishiga qarshi turish nizomi qatorliq qonun nizomlar va adliyalik izohatlar imtihonining tekshirish doirasiga kirgizildi. Hamda asosiy qonun, savdo qonuni, muhit baylık kanuni, halkara kanuni, hak talep dava kanuni katarlık imtihan elinigan pellerinin tekşürüş mezmuni özgertilip mükemmelleştirildi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Atonum rayonimiz yakında Öcay mulozimatidagi gavdalik masalalarni tuzash harakatini umumiylik qanot yaydirib, Öcay mulozimati harakatini yanami qiyliplashtirib, mulozimat sifatini o'stirdi. Atonum rayonlik turalg'u kapolati va uy bexatarligi mulozimat markazi mas'ulining tanishtirishicha, bu qatimqi harakat 6 cho'ng jihatdagi 19 tuzash muhim nuqtasini o'z ichiga oladi ekan. Bu, Oltıraq rayon Öcay mulozimatining süpti bahasiga uygun kelmeslik.

Radyo anlayıcılar, bu sahipimizde soğurtu şirketi ziyanını bekitiş neticesini itiraf kılmadı. Sotçi, asasını doğru tepip, tölen berişini ilgiri sürdü degen dilo misalini diktanlığa sunumuz. Avtomobil yerim yolda toktap kalganda soğurtu şirketi yolunu yırak görüp, kutkuzuşki kelme gelikten avtomobil ilgisi amalsız adem tepip, avtomobilini sürtüp remont kıldırgan, bahalatkan. Bağlaş doklatını ilip tölem talep kılganda sugurta şirketi ziyanını bekitişke katnaşmadık. İtiraf kılmayımız dep cevap bergen. Bu uvalçılık haktarlıkını ötünüp berişini kabul kılgan remont şirketige yüklengen. Yakında 90 nayelik halk sot mahkemesi az somuluk dava ve muresse usulü arkalık halkılış layasını oturgu koydu. 2024 yılı 13 ayda Toksun nayasidagi ma'lum transport shirkatining bir sug'urtalangan avtomobili Toksun nayasining ma'lum yo'l bo'lagida ketib tuyuqsiz kashili ko'rilgan. Shofir sug'urta shirkatiga telefon qilib qutqizishini talab qilgan. Qoida bo'yicha aytganda avtomobil sug'urtalansa sug'urta shirkatining qutqizish bilan qoldirilgan. Ya'ni sug'urta shirkati o'rin bak chatgan, barilmaymiz degan. Avtomobil kaldırgan, yani sugurta şirketi orun bek çetken barılmaymız digen. Avtomobil yol boyu da bozulup kalıp toktaplı kalgan. Aldı da kent, kendi de dükkan bulmağaçka şopur özü amal kılışkı mecbur bulgan. O nurgun oğuşsızlıklardın kiin Toksun nahiyesindeki bir avtomobil remont kılış merkezi bilen alakalışıp avtomobilini sörtüp ilip getken. Remont kılış ceryanında remont hakkını bekitiş üçün transport şirketi yine bir bahalaş aparatı havalı kılıp, bir tereptin çoğup, bir tereptin bahalaş usulünü kolunup, türlü boyca hesabat kılıp, ahırda remont hakkı bilen kutkuzuş hakkını koşup cemi 36.738 yen de bekitken. Remont kılınıp bulgan, bahalaş mı tamamlangan. Transport şirketi, sugurta şirketinin tölem talep kılış hukukunu remont merkezine ötünüp bergen. İki taraf haktarlıkını ötünüp beriş kelişimi imzalagan. Remont merkezi kelişimini algan neyken sugurta şirketinin tölem talep kılgan. Aslında ispat toluk, resmiyetle toluk, tölem pulunu oğuşluk algılı boludu dep oylagan. Oylamagan yerden sugurta şirketinin pozisyası naiti kattık bolgan. Sugurta şirketi, transport şirketi özü tapkan remont kılış noktasıyken, bahallaştı mı karşı tarafının özü kılgan. Şirketimiz nek meydana berip ziyanı bekitişke katnaşmadı. Harajetinin muvafık ya ki muvafık emeslikige bir nemi demektes. Bu pulunu itiraf kılmayımız, tölem vermeyimiz degen. İki taraf tırkışıp gelip, bu yıl 3. ayda remont merkezi Toksun nayelik sot mahkemesige dava kıldı. Dilo bejirgişi sotçi Majenşin arıkını körüp bulgan dinkin, dilo nişanının çoğun emeslikki, paketinin enik işkerlikki, az somuluk dava tertipini tedbiklaş şartıge uygun kilidi kalıkını bildi. Tertip meselesi hel boldu. Lekin dilodaki yadırılık talaş tartış vekillik karakterge iyiydi. Davager öz aldığı havalı kılgan bağlaş aparatı çıkırıp bergen doklat zadi hesap bulamdı yok. Sugurta şirketi ziyanını bekitişke katnaşmadık. Harajet sel yukarı bolup ketken degen bir cümle söz bilen bahalaş yekönünü bivasi inkar kılısı bulamdı. Majenşin ala kadar kanun asaslarını tefsili tekşürdü. Ali Halk Sot Mahkemesi'nin hak talep dava delil ispatı doğrusudaki bir kançı belgelemesinin 41. maddesi de mundak belgelengen. Dava gerdin bir taraf öz aldığa mahsus karakterlik mesele üstüde alakadar aparat ya ki hadımga havalı kılıp çıkargan pikirge, yani bir tarafının delil ispatı ya ki asası bulup radiye berilse hem de bahalaşın ıltımas kılsa Halk Sot Mahkemesi ruhsat kılışı gerek. Başkışı kılıp etkanda bir taraf havalı kılgan bahalaş pikiri bir parça gereksiz kağız emez. O kanun boyunca delil ispat süpütü de sotka tapşırılısı boludu. Sugurta şirketi eğizdila itiraf kılmayımız desip olmaydı. Belki hakiki delil ispat körüstüşü gerek. Meselen bahalaş aparatının salahiyeti yok. Bahalaş tertipi kanunu kılap. Harajet ölçümü bazar ehvalıdın roşen çetnep ketken digendek.
Ұндақ болмайды кен, сот мәхкемесінің бағалаш доклатыды бекітілген сомы бойынша пакетін бекітішке тамамен асасы ба.

0: yeşil yolunun yadrosu tez buluş bilen birleşip hareketke kelişte her taraflımı tüzeş merkezi asası katlamı yakın buluş ehvalını pişik biliş evzellikini cari kıldırıp yeni yaçı işgı orulaş kalan maceralarını tapşırı olgan dinkin müresseçilerini arılışıp müresse kılışka evetti. Müresse muvaffakiyetlik bolsa sot mehkemesi tez hüküm çıkarıp sot kılış kollektifi nek meydanda kanun yürgüzüş boyunca muayyenleştirdi. Müresse kılgılı bulmasa derhal dava tertipi kirgüzüp sot mehkemesi az somuluk dava ya ki tez kesim çıkarış tertipini yolga koyup şu günü kobol kılış, şu günü müresse kılış, şu günü muayyenleştirişini işkaşırdı. Hazır bu yol arkalık 30'dan artık macera hel kılındı. Yukarı önümlük, kolaylık kanun yürgüzüş mulazimeti yeni kesip altıdaki emgekçilerinin kent külemde itiraf kılışığı erişti. Yeşil yor arkalık nesi kalgan yetküzüş hakkını kaytırıp gelgen bir veyme yetküzgeçi hayacılanan halde mındak dedi. İlgiri davalışışının vakti uzak dep karayttım. Hazır yerim kündüle hel boludakalıkını oylap bakmaptım ben. Bunun başka dava mulazimetinin kolaylıklığını östürüp, teşvikat ünümünü kengaytış üçün sot mehkemesi ve her tarafımı tüzeş merkezi birlikte hukukunu koğdaş körsetmesi tüzüp, AI, hecvi resim katarlık şekilde arkalık delil ispat toplaş, müresse kılışını ıltımas kılış, kanun yürgüzüş boyunca muayyenleştiriş katarlık tertiplerini inik sözlep, yeni yaçı işgı orulaşkallarının hukukunu koğdaş tenlerkini tekimi tövelitip, ünümünü tekimi yukarı götürüp, erişiş duygusunu tekimi küçeytti. Tudun Xabar Aylık Halk Sot Mahkemesi Dilo H. Kollegiyası Dava Mulazmet Merkezinin başlığı Zhang Lihua mundaq bildirdi. Yeni yaçı işgı orulaşkalla umumizlik dəlil ispat körüstüş qiyin buluş, dəlil ispat iliş təs buluş məsələsi duç gelirdi. Bunun üçün sot mahkememiz Adem küçü baylıqı və ictimai kapalat kesim, işçila uyuşması qatarlıq tarmaqla bilən birleşip, birleşip hərəkətliniş mexanizmi orunduq, əmgəkçilərinin zakaz əvətiş xatırısı, şəqqi təfsili xatırısı qatarlıq halqılıq dəlil ispatlarını muqumlaşdırışıqı həmkarlışıb, hukukunu qoğdaşdaki tosuq nuqtlarını dəl cayda həl qıldı. Bu sot mahkemesi yeni yaçı işgı orulaşkan amının hukuk menfaatini kapaletlendirişke alakadar belgelemelerini sicil ölçem kılıp, aldı uçta aldını iliş, otturuk uçta hel kılış, arka uçta tez sot kılış, menbedin küç koştun ibaret bütün zencirlik hizmet sistemisini takamullaştırıp, del caydı kanun yürgüzüş arkalık yeni kesfaleti ıhtisadının kalıplaşkan selaklam terakkiyatını koğdaydı. İgelin işçe bu yıl birinci ayda Ürümçi şehirde yeni yaçı işgı orulaşkan 60 bin'nin artık emgekçi bar bulup ula şehirden yukarı önümlük ailen işgı kapaletli kılış halık turmuşu terakkatı üçün mulazmet kılıştı ki muhim küçükü aylanğan.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یایدورایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde VR üskünüsünü takıp sekundda aldamçılıkını bilip aldı. Çöküş, hekildeki aldamçılıkı karşı turuş, kişilerin kallısına, ideyesine sınıp ketti degen mezmunda sözlep birimiz. 5. ayının 14. günü Çöçek şehri ahalısı Van Efendi torda koşumcu hizmet kılış uçurunu görü vatkanda, sahtı zakaz düşürse, payda kaytırıldığın aldamçılıkı uçurdu. İlgiri VR aldamçılıkı karıştırış teşvikat üyüde birilip ögen geçken, Van Efendi aldamçılık tozıkını tonup getip, meşgulatını keskin toktutup, hem halk sakçılarına uxturup, mal mülük ziynidin muvaffakiyetlik saklandı. En-enevi aldamçılıkı karıştırış teşvikat şekli mänisiz bulup, teşvikat ünümü yakşı bulmadı. Bu kıyın meselini hel kılış üçün Çöçek Şehirlik Gönen İdarisi, Tinçlik Koçup Sakçıhanısı, teşvikat endisiyle yenilik yaratıp, VR aldamçılıkı karıştırış teşvikat işhanısı kurup, en-enevi teşvikatının oranına çöküş şekli, öz ara tesir körüstü şeklindeki tesiratını sığındırıp, aldamçılıkı karıştırış bilimlerini hakiki türde kişilerin kalbine sığındırdı. İgilinişçe bu VR aldamçılıkı karıştırış teşvikat işhanısı 2025 yılı 9. ayda resmi işe kiriştirilgen. İgiligen yer kölümü tahminen 40 kvadrat metr bulup teşvik kılış, his kılış, çöndürüş bir gavdi kılınan, içibetilgen halkı kolaylık sakçı işleri supsu bulup, birli vakta 20'den artık ademini sığdur alaydıken. Teşvikat işhanısı 4 çoğun, Alayda iktidar rayonu bölüngen bulup, aldamçılıkı karıştırıp, penni umumlaştırış, emeli körünüşünü his kılış, kızıkarlık tetkik kılış ögünüş, ciddi işlağı takabül duruş boyunca emeli meşk kılış katarlık köpmenbellik ihtiyacını del caydı kaplıgan. VR his kılış rayonu bu teşvikat işhanısının en çok yarkın nuhtusu bulup, ama tuncu bulup zakaz düşürse payda kaytırış, heridar kıyafetigi kireviliş katarlık aldamçılık köp yüz birden körün işlerini körüp, aldamçılık kıldıkı ve hev hatarını bivası his kılalaydı. VR arkalık his kılıştın başka aldamçılıkı karıştırış teşvik terbiyesi ve dilo misalları agahlandırış rayonu hakiki dilo misali, sürat, yazık, körgezme taktisi arkalık aldamçılıkı karıştırış bilimlerini umumlaştırdı. Aldamçılıkı karıştırış bilimleri boyunca talaşıp cevap veriş rayonu vakt çeklemesi boyunca besleşiş, cuglanma numarı boyunca retki turguzuştek, kızıkarlık endize arkalık, tetkikat ve ögünüşünü kanat yaydırıp, galiba kılıkçıla aldamçılıkı karıştırış çolpını bulup bahalınıp, meriniyet icadiyeti mukafat boyumu elip, ammanın katnışış aktiflikini yukarı götürdü.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çıkardık. Tekmi köp mezmullarını, solution terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlıgınınla ağır rahmet.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Münbet Bırak programımızın anlaşılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Raziye Zırdeli.
0: Bu kıdımkı programımızda tövendeki məzmunlarda anlaşı birimiz.
1: Gülün Vatkan Yezi kentləgi nəzər sahibimizde Koni Şehir Nahiyyəsinin Taşmılıq Yeza Ayaq Hası Eriq kentidgi Lusunlar Memleket Sırdığı setildi. Cın Nahiyyəsinin Dahiyyansı Bazırı köp qozılaydıgan qoy kırgızıb, göş koyu kespinin süptünü östürüp, derecesini aşırışkı küç koştuğu diyen mezmullarını dekdinlağı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Keriye Nayesinin Kökyar Yesirki Bakmıcı Ahmetcan Ubul tögü bakmışlıkı bilen şoğulunup 5 yolu umandı. Şincan El Nuri Yezi İgilik Pen Teknik Tereqiyat Çekşirgiti çamğur mesulatlarını eçip terikçilik ailelerinin kırmını aşırışkı türütük boldı diyen mezmullar dekdinlağı da buludu.
1: Yezi İgiliki Yeza Dehqalağı alaqıdar uçurla sahibimizde Abdunum Rayluq Yezi İgilik Pelle Akademiyası Qoğun Tavu sortini öz aldığı tallab yetiştirip, Efiopiyada sınaq tariqisi östürüp, muvabakiyat kazandı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio Anıqıçıla Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıtın abunçlar terminalda maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de dektinle programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlıqçıla. Yakınlık konser nayısının taşmalık yeza ayak ağası erik kentideki lusun östürüş bahsedeki parnikta yap yeşil yumran tok özken lusunlar arası da hizmet etirtin azaları kent ahaları bilen uyaktın buyak ötüşüp koluğu kayıç elip əpçilik bilen kesip hayır vatkan bulup mol olsul şatlıkkı tolgan menzire namayan boldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyitimizi köpçilikke konser nayısının Taşmalık yezi ayak ağası erik kentideki lusun yığılış menzirse doğrusu sözlep birimiz.
1: Ayak ağası erik kentideki lusun östürüş bahasının mesulü Chen Shenliang mundaq dedi. Bu lusunlar bultur östürülgen. Bazıdaki 200 mo yergi östürülgen lusunni bir qitim östürüpla 10 yıl muqim yığılgılı boludu. Her yili 2 qitimden 3 qitimgıca yığılınsa mo 5'i paydası 4000 yuandan aşıdı. Hazırkı yukarı pelle mezgilideki kündelik mesulat miktarı 3 tonnadan 4 tonnıgıca bulu vatıdı.
0: İlgiri ayak ası erik kentide en anevi terikçilik asas kılınğaçka terikçilik kurulması birliğil paydası çeklik edi. Gönşer Nailik Parti Komiteti Ark Tezkiri Sarıyı Nailik Tok bilen təminlilə şirkettin kent turuşluq hizmet ətirti orlaşqan dinkin, xas kəsiblərini yitildürüşünü kent ağalarının kırımını aşırış, qiyin buluş məsəlisini həl qilişinin aşkuç qıldı. Etiz başlarına çoğunqur çöküp, tıpraq kilimat şəraitini tək şürüp tətqiyit qılıp, bazarını ziyaret qılıp, bazar əhvalını iqiləb, lusunun iqtisadi ünümünün yuxarı, öz cayının kilimatıqı maskili dağalıqını bayqab, axırda gres Lusun sortunun kirgizişini bekitip, ölçemleşken Lusun öz türüşünü terakki kıldırdı.
1: 2025 yılı 4. ayda Yezlik Partiya Komitetinin kuruluşunda hizmet etirti sodiger çakırıp, meblağ celip kılış arkalık terikçilik çoğun ailesi Chen Shenliang'ni kentke kelip terakki kılışı celip kıldı. Başlamcılık bilen Koni Şehir Nahiye, Shen Lu Mei terikçilik dehqanlar kasbi kooperatifini qurup 2 milyon yuandan artıq mablag' selib 200 mo yerni oborot qilib parnikning darajasini o'stirib o'zgartdi. Shandongdan ala sifatlik lusun mais kirgizib, yuqori unumlik temitib sug'urish texnikasini qo'llanib, enchiklashtirib parvish qilib, suv o'g'it ta'minotini dal joyida kontrol qilib, lusunning sifatiga manbadan kapolatlik qildi.
0: Kesip terakiyatı teknik tırgıdan ayrılmaydı. Hizmet etirti ark terek oranın baylık evzellikini cari kıldırıp, kooperatifki yardımlaşıp yer hüddigi iliş, enge aldırış, tizimlas kadarlık resmiyetlerini becerip, kesip terakiyat siyasetlerini retlep çıktı. Bazının işlep çıkırız kışıltılgan tok ihtiyacı karta, dihkallarga yardım biriş, mulazmet çöbe etir teşkilleb, tok simini bir mi bir tek şürüp özgertip, tok bilen teminleş eserlerini korup, parnikta temitip soğuruş, temperaturanı kontrol kılıç katarlık uskullarının mukim yürüyüşü kapalatlık kıldı. Şunu bilen bile kooperat bilen birleşip emeli meşgulat bu iş terbiyeleşen kanat yaydırıp, mayıs köçürüş, itis perbişten tartıp, yığış, ayrış kıçı bolgan, bütün ceryanı kol mu kol itekçil kılgaçka, 60'tan artık kent ahalisi Lusun östürüş perbiş kılıç teknikisini ilgiledi. Kent ahalisi Abdurimcan Ablızmundak dedi. Ben bazıdaki kadınlarının başkuruluş ve teknik bu işi terbiyeleşki mesul. Ayda 3 milyondan artık pul tepkili kalmaya yine teknik ögünü aldım. Hem ailemdekilerinin aldığını haber aldım, könlüm nait hatıracağım. Nöbette, bazıda losun işlep çıkırış setiş ten calınıp mesulatlar Japonya, Koreya hem de devlet içindeki nurgun çeyrelerde setilip, bazar bahası her kilogramı 10 yuandan aştı. Yığılış mezgili 6. aygıcı davamlaşıdı.
1: Baza kooperat bilen dehqan ailesi birleştirilgen yürüştürüş endisini kullanıp şu kentki emgek güçlerini aldın kubul kılıp işgi uğrulaştırıp kent ahallarının kırmını muqum aşırışkı türtkü bulup kent kollektif iqtisadi kırmının 100 min yuan eşiğe güç koştu.
0: Кейінгі қадамда қызмет әтірті сізілі күчәп кооперативтің тейріқшілік күлімені кеңейтіші, сетіш жолларының мүкәммәлләштірушіге ярдамлышып, лусын кәсіпінің өлчәмлішіш, маркілішіш тәрәқиятын үлгірі сүріп, кичік лусынны кент ағаларының кірімінің сізілі ашырушық түрткі болыдыған, езік кентлеріні күлләндірушкі күч қошылыған күшілік моторға айландырды.

0: AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilalaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus'ning ustida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Shinjang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunib bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Shinjang haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni.
3: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
4: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
4: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyimiz. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
4: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
6: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
2: Kelaylik deb qoldiq. Yana 30 kilometrni qoldi.
6: Uyga az qaldi xotin. Nima bo'ldi?
7: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
6: Ha. Nimasimiz bo'layurdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Balla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydü de kaydı ki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
8: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçlı. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri seyipimizde Kiriyana Yekökyar iyisindeki bakmıcı Ahmetcan Ubul'un tüyü bakmıcılık bilen şugulmuş hikayesini sözler birimiz.
2: Ahmetcan Ubul Kiriyanahye Cin Yüto Ailevi Dihkancılık Meydanı'nın mesulü. Bu yılın başında o Kiriyanahyesi

0: Amerika Tögüp Bakmıçılık Kespi Kooperatifini ötküzüvelip, kooperatifinin umumi ticaretigi mesul boldi. Özünün bakmıçılık meydanını iki şirkinin ortak şiltişige icarigi berdi. Üç taraf maslış bekip, bir tutaş kilıplaştırıp, başkurup, bayılıkını biriktirip, bakmıçılık kölümünü üzlüksüz kengaytti.
1: Evet, Kespi Kooperatifini bir kılvatkan tögüye 220'ye yetidu. Bunun için de Ahmetcan öz bekvatkan tüge 110 bulup, yıl boyu Şucay'daki 15 kent ahalısını işleşki celip kıldı. Tüge yem haşak konak şeyhine asaslık uzukluk kıladı. Künlük baş kuruş perviş kılış adli kolaylık. Ahmetcan pişpitilgen bir iş tecrübesi ve mokum işlep çıkırış seç yolu atayınıp, ülgü körsütüş itekleş rolunu pahalı cariye kıldırıp, mahiye tabesindeki 11 dehkan ailesinin tüyü bakmışlıkın terakki kıldırışı təsir körsütüp, türtkü boldu. Bugün künde onun meydan, dehkançılık meydanının yıllık kirimi 300 bin yuandan aştı. Kespi kooperatifinin bu yıllı umumi kiriminin 700 bin yuandan yetişme ölçerlendi.
0: Keriye nahiyesi Cin Yüto Ailevi Dehkançılık Meydanı'nın hizmetçisi Patigül Metkasım mundaq dedi. Dehkançılık meydanı da her gün edigen keşte iki kitim süt sağımen, aylık işe hakkım 2000 yuan. Hizmetim yenik, adeti yana dehkançılık işlerini kılıp, ailemdikilerinin halıdın haber alalaymen, küllerim barğansiri yakşılını vatudu.
1: Her yılı 4. aydın 5. ayı gıcı bulan mezgil, tögünün pesil karakterlik yon taşlaş mezgili bulup, tögü tibitinin bazısı bazarı ağış belgelik derecede turaksız üst düşüp durdu. Bu yıllık setiviliş bazısının her kilogramı 45 yuan buldu. Tögü sütü işlep çıkırış setiş yolları ravan bulup, yeni tögü sütünün her kilogramının setiliş bazısı 70 yuan buldu. Bir tüge künge otiri hesaplan 4 kilogram süt berilgan bulup, hem şu caydik karxanlar her günü işk aldığı kilip merkezlik seti baldı, hem nahiye bazı rayonlarının nişanlı mokum süt bilen təminledi. Bakmıçılık meydanını tazlaş, dezinfeksiyel mikrop öltürüş tedbirlerini daimlik əməliləşdirib, süt mənbəsi süpət ötkülün çığın tutup, tögünün sağlam üst bitlişiki kapalı tıkıldı. Kereyana yiyesi Cün Yito Ailevi Dehkançılık Meydanı'nın mesulü Ahmetcan mundaq dedi. Biz tüygelerin merkezleştirip birleşip terakki kıldırışta has bakmıçılıkını tekmi köpken ahalısının işgı uğurluşup kırımını aşırışı törtkü kılıçını məqsəd kıldık. Kesipini puhta mokum işləp, kumluk kemisini haqiqi turda yurttaşlarının ortak beşidiki altın tüygeyi aylandırmız.
0: Кейінгі қадамда көк яр есі қаз чарвичылықны сыжыл күчәйтіп, ішләп чықырыш білән сетішіні ұдыллаштырыш зәнжеріні мүкәммәлләштіріп, бақмычылық көлімінің зорайтып, төгіп бақмычылықыны езі кәнтіләні күлләндірішке күч қошыдыған, аммының кірімінің сыжыл ашырдыған қаз төрік кәсіпке ойландырышқа түрткі болуды.

0: Yedirip dehqanlarga yardım berdigan yezgilik mahsulotlari türlerini üzlüksüz beyitip marka dairesini Şinjan'ın her qaysı jaylarının xas yezgilik mahsulotlarını qaplaşqıç kengaytimiz.
1: Yakında Cimsar nahiyasida Ken Yeju köçürüp tikişinin açqışlıq mezgeliga kirdi. Şu jaydaki kölemleşken terikçilik yerlerde mayıs köçürüş meşgulatı umum yüzlük başlanıp Xas ziraatlarni ko'chirib tikish, parvish qilish xizmati yuqori unumlik ilgari surildi. Dehqonlar ish taqsim qilib olib, hamkorlashib, mayis to'shish, to'shik teshib tikish, topi bilan ko'mib mayisni muqimlashtirish tartibini ravon jipslashtirib, keyin yejuni ko'chirib tikishning har bir ish tartibini yuqori o'lchamda tamomladi.
0: Tianshanning shimoliy etkidagi a'lo sifatli suv, tuproq, yorug'lik boyligiga ega jimsarning yesi Tianyejuning üstüge maskeledigan bulup, onun yıpırmık terkibdeki mol tiyan yücü glikozidi ala süpetlik tabi tüven ısıklık kent oranda işletildigan ham materyali hesaplandı. Şu caydaki 350 mol yerdeki tiyan yücünün her mol sidin 450 kilogram kuruk yıpırmak yıvalgılı buludu. Kurgakçılık, çıdamlık, perviş kılış asan, iqtisadi ünümü körünerlik bulup, Kölemleştirip öz türüşke hem yezi ilgilik kurulmasını elalaştırışka öz cayının ekologiyesi maskeledi. Tekme muhimi, has kesipler arkalık yezi kentlerinin güllendirişki küç koşup, yezi ilgilikinin önümünü aşırış, dihkan ailelerinin kırımını aşırış için asasını puhtulaydı.

Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınla Mumbet Pırak programısı. Hem de Abdümrer'imiz 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik havar edin melma tanıtımız. Örümcül azıraq yağmur yığıp ki hava bulutluğunda temperatura 10 Celsius gradostun 17 Celsius gradost kıça. Altayda hava uçuk temperatura 8 Celsius gradostun 17 Celsius gradost kıça. Çöçekte hava uçuk temperatura 7 Celsius gradostun 20 Celsius gradost kıça. Olcuda hava bulutluk temperatura 8 Celsius gradostun 21 Celsius gradost kıça. Bortalada azıraq yağmur yağdı temperatura 10 Celsius gradostun 18 Celsius gradost kıça. Karmayda hava bulutluk bulup keyin eçilidi temperatura 14 Celsius gradostun 23 Celsius gradost kıça. Köytünde azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğundu temperatura 10 Celsius gradostun 20 Celsius gradost kıça. Şehanızda azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğundu temperatura 9 Celsius gradostun 20 Celsius gradost kıça. Sancıda hava bulutluk temperatura 9 Celsius gradostun 20 Celsius gradost kıça. Qumulda hava bulutluk temperatura 13 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Turpanda hava bulutluk temperatura 20 Celsius gradostun 34 Celsius gradost kıça. Korulda azıraq yağmur yağıp keyin otur hal yağmurğa aylındı temperatura 14 Celsius gradostun 32 Celsius gradost kıça. Aqsuda azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğundu temperatura 16 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Adışta hava bulutluk temperatura 16 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Qashqada hava bulutluk temperatura 18 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Xotanda hava bulutluk temperatura 20 Celsius gradostun 32 Celsius gradost kıça. Ürümçüde azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 10 Celsius gradostun 17 Celsius gradost kıça buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugün 2026 yılı 5. ayının 23. günü, Şembe. Emli, memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Gülbehrem Muhtar.
1: Hürmetlik

Radio yoqlovchilar, men Baxtiyor Turdi. Bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmuni tuvandikcha. Bosh shuji Xi Jinping jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga ega qildi. Shundaqla insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosiy. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizda qo'g'dab, insonlarning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali deb ko'rsatdi. Jauloji Qozog'iston Rossiyada ziyorati bo'ldi. Hamda Rossiyada Jongo Rossiya parlamentla hamkorligi komitetining 11-chi qatimliq yig'iniga qatnashdi. Govin doim turishlik joyda asosiy ommaviy mulozamat bilan ta'minlashni umumlashtirish to'g'risidagi yo'l qo'yish fikrini tarqatdi. Jojang ulkasining Yevu shahri, Tianjin shahrining Wuching rayoni to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amaliyotni ko'rsatishda chang turib, o'g'inish tarbiyaning cho'ng'urlishi amaliy bo'lishni ilgari surdi. Davlatimiz 6 to'rg'i aloqador yirik plan va yo'l qo'yish loyihasini chang tutib yo'l qo'ydi. Iran bilan Amerikaning ixtilofi og'ir, kelishim hosil qilish tas. Iran növbətdəki söhbətinin yadro məsələsinə çetilməyidiganlığını təkidlədi. Əmcədə ixtinla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

93 yaşlık kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütexessisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçe yıl hepileşti. O, yakından bu yan daim Shanxi ülkesi Shenyang şehri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş tecrübe merkezinin tecrübe etizigi kelip, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş ehvalini teşhirdi. Yeniden yetiştirilgen bu buğday sorti Azer dan tutuş baskıcıda turuatıdı. Bu yıl ölki derecelik teşhirip bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naiti yakşı ela süpetlik buğday. Bunun keselgi takabül turuş çallıqı küşlik hem yakşı. Mesulat miktarımı yakşı. Jongoliklar çoğum özünün meselesini özü halkilişi kerek. 2022 yılı 3. ayda başşuji Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı katnaşkan yezgilik sahasıdaki ijtimai paravallık ve ijtimai kapalet sahasıdaki azalarını yokluğanda bunularını tekitledi. Uruh menbesi bihaterligi, devlet bihaterligi münasibetlik. Şuna devletimizin uruhçılık işlerini yükseldirişke kat'i bel bağlap, uruhçılık pen teknikisi de özgü tayinip kudret tepiş, uruh menbesini öz aldığı kontrol kılışını işkaşırış şart. 15. 5 yıllık yirik plan programısı da monoları oturgu koyuldu. Uruhçılıkını güllendiriş herkitini çoğun yolu koyup, uruh plazması baylıkını koğdaş ve onunun paydınlaşını küçeytip, soğudulaştırılgan uruk yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, uruk yetiştirişte birleşip ötkelgi hocam kılıçını küçeytip, yokur husulluk, ela süpetlik, naçar şaraitka takabül turalaydıgan yeni sortlarını yetiştirip, uruk menbesinin bihaterliği kapalet kılıç seviyesini östürüş gerek. Urukçılıkını güllendirişte tekniki açkoç. Jongo Peller Akademisi Hıfi Ehli Uruk Yetiştirişini Tezletküş Yenilik Yaratış Tetkikat Yurtıda, Şauhay Namlık Ehli Uruk Yetiştirişini Tezletküş Enanevi Uruk Yetiştiriş Usulünü Özgertmekte. Onunla Süni Akıl, Maşina Adem, Biyologiye Katarlık Köpkıl Pentekniki Joğurluğun bulup, Sort Yetiştiriş Ünümünü 60 Hesliden Köperek Östürdü. Jongo Peller Akademisi Hıfi Ehli Uruk Yetiştirişini Tezletküş Yenilik Yaratış Tetkikat Yurtu'nun tetkikatçısı Wang Ping mundaq dedi. Bizning bu üskünimiz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq köp xil ösimliklerinin ösüşige münasibetlik amillarını toğır kontrol kılıp, biyologilik sort yetiştiriş süretini zor derecede tezletudu. Meselen, əslide bir yılda pekat 3 evlat ya ki 4 evlat sort yetiştiriş süretini tezletkili bulatdi. Hazır 8 evlattın 10 evlatkıca tez sürette sort yetiştirgili buludu. Tecrübhanıda sort yetiştiriş ötkilgi hocam kılıçtın etizdi kengaytip kolunuşkıca. Başşuji Xi Jinping'nin uruhçılıkını güllendiriş hareketini bivasta oralaştırıp yol koyuşunun yetekçiliği de, devletimiz uruhçılık pentekniksi de yanılık yaratışta umumi cihetin dünya boyunca birinci oranı ötti. Bazı aşkışlık teknika ve zor sortlarda büz şahsılı kılınıp, uruh menbesinin bihaterliği kapalet kılış seviyesi mukum östi. Bugünkü günde devletimizde dehkançılık ziraatlerinin öz aldığı tallab yetiştirgen sort köleminin egilgen nisbeti 95%'ten eşip, Jongo açlıkıga asaslığı Jongo uruki şiltiş şaşır oldu. Urukçılıkını güllendirişte supu terek. Shandong ülkesi Jining şehri Jiashang naisi zamanevi urukçılık kesbi bağıtısı da 38 dadur urukçılık karhanesi 60 netçe pen tetkikat oranı bilen birleşip akademikler hizmet ponkiti, doktor açtılar pen tetkikat hizmet ponkiti katarlık ölkü derecelikten yukarı yanılık yartı süpüs kurdu. Bunun için de 11 dadur urukçılık karhanesi Haynan Nanfen bazısı makalleşip, dadur uruk plazması baylıqdın 40 mağdın köperekini jığıp sağladı. 251 müstakil bilim mülük hukukuğu ige sortini yetiştirdi. Jiashan Nailik Yezgiligi Yezi İdarisi Zamanevi Urukçılık Terakkiyat Bölümünün başlığı Wang Jongmin mundaq dedi. Hazır Nai boyca dadur sortini yetiştiriş kölümü yıl boyu 140 mağ boğulup, yıllık

0: باپلار شوکنی منداخت دی. قطر ایران اورشنی آخرلاشتورش کلیشیمی حاصل قلش قیار دمنشش چون بر سوکبت گروپسنی ایران نن پایتختی تهران قاوت دی. ایران دیپلماتیه مینیسترلقنن بایاناتسی 5 ایدن 22 کنی منولارنی بلدردی. نوتته ایران آمریکا کلیشیمنن حاصل قلنای دب قاغالقاغا حکم قلغل بومیدو. شکترپنن اختلافی ینل ایغر. Faqat bir necha qatim berib kelish orqali yarashtirish yoki bir necha haftadan suhbatlashish orqaliqla oxirgi natijaga erishgil bo'lmaydi. Iran munularni ta'kidladi. Navbatdagi suhbatning muhim nuqtasi urushni oxirlashtirishni ilgari surish. Hozirgi bosqichda yadro masalasiga aloqador qarorlar muzokara qilinmaydi. Barliq urush sepidagi urushga xotima berish, Hormuz bo'g'izi vaziyati va Amerikaning dengizdagi bulanchilik qilmishini to'xtatish qatorliq masalalarni o'z ichiga olgan masalalar yanada suhbat muzokarasining yadroliq mazmuni.
1: Stansimiz xabari. Shojay vaqti 5-ayning 22-chi kuni Rossiya zungtungi Putin munolarini bildirdi. Ukraina shu kuni 16 uchuvchisiz aeroplan bilan Lugansk rayonidagi bir maktabga 3 qitim hujum qildi. Hozirgacha 6 odam qazo qildi, 39 odam yaralandi, 15 odam yo'qolib ketdi. Putin munolarni bildirdi. Hujum uchirgan maktabning atrofida hech qanday harbiy aslaha yoki aloyida tarmoqning aslahasi yo'q. Putin munolarni ta'kidladi. Bu uchuvchisiz aeroplanlarning etib tushirilish yoki uchuvchi liniyasidan chatnab ketish sababli maktab yotoq binosiga tekkanligini isbotlaydigan isbot yo'q. U Rossiya Davlat mudofaa ministerligini o'chilish xarakterli zarba berish loyihasini topshirishga buyurdi. Ukraina buningga vaqtincha inkos qaytarmadi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Bu qitimki xabarlarimizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Gulbakram Muxtar, Nuvatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Men bir tomchi suv.
3: Menmo bir tomchi suv.
2: Men sub-suzuk eriqdan keldim.
3: Men pokiz suv ombirdan keldim.
2: Gullikda gullarni sug'iraman.
3: Jumakni ching atmabdi. Men avraz yo'liga eqib ketdim.
2: Men cho'ng daryolarga quyilib, bepoyon etizlarni sug'ardim.
3: Pastkin suv daryoga qo'yib berildi. Men sesib ketgan qop-qora siyohga o'xshab qoldim.
4: Suv boyligini qadrlaylik. Har bir tomchi suv o'z o'rnini topsin.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Jiangsu ülkesi Gansu şehri Nanhu külü boyudaki Shangyu naisi ekologilik pekili topi tenerket merkezide kayfiyat kızgın boldi. Jiangsu Halk Taşkı Dostluk Cemiyeti, Devletlik Tenterbiye Baş İdarisi, Jiangsu ülkelik halk hükümeti uyuşturgan 2026 yıllık Jiangsu Amerika el içi pekili topi birleşme dostluk musabıkası yakında bu yerde ötküzüldü. Jiangsu Amerika TikTok top diplomatiyasini boshdan kechirguchi Judy Hofrosit boshchiligidagi Amerika Oregon do'stlik pekli topi vakillari o'miki Yota tabiiy fan va sanoat fanlari doshosi pekli topi komandasi Jiangsuning pekli topi tanarkatchilari hamda Jiangsudagi Amerika korxonalarining vakillaridan bo'lib 100ni ortiq kishi faoliyat qatnashdi. Bu yıl çağın mezgilde Jiangsu Amerika yaş ösmürleri bu yerde pekli topi almıştırışı elip bargandekin, tenerket merkezi işki devlet yaşlarının tenterbiye arkalık dost buluş, dostluğunu ilgir sürgellikige yeni bir kıtım guvah boldi. 70 yaşlı Hofrost top meydanıda intayin callık görünetti. O, bu minin Jiangsu'ya 11. kıtım ziyaretke kilişim. Xuddi tuqqan yo'qlagandek erkin ozodi his qilyapman dedi. Hofros 1971 yili 4 ayda Amerika TikTok top komandasining eng yosh a'zosi sifatida vakillar umiki bilan billa Jiangsuni ziyorat qilib, Jiangsu Amerika munosabatidagi muz yerish safarini boshdan kechirgan. Hofros mundaq dedi. Bunundan 55 yıl burunki aşu tarix tenterbiye bilen adamiyet alaqısı bizni başını ahire iştibaqlaştırganlığını ispatladı. Bugün Jiangsu'da pekili topi arkalık yeni hemkarlık sahipsine devamlıq pütümüz. Dostluk ve özra işiniş devletler münasibetinin en müstehkem asası. TikTok top diplomatiyesini başından keçirgici bolu süptüm bilen bu meşelini yeni evlatlarına yetküzümen. Musabıqa meydanında mahirla rəqiblərdir. Texmo muhimi dostlardır. Dəstəbki dərəcilik dostluq musabıqısı, otur dərəcilik dostluq musabıqısı, kəsbi, körək musabıqlarının hər bir meydanı qaltıs boldu. Jiangsu Amerika mahirleri mürünü mürüge tərəb musabıqılışıb, karamitini kürsətdi. Musabıqdan kiyin köpçilik qol ilişib, körüşüb, ehtiram bildirdi. Top mahariti doğrusu da fikir almaşdırdı. Xuşallıqdın tən bəhriman boldi. Oregon pekli topi dostluq vəkillər ümikinin terineri Rayli Xankes hayacallanğan halda mundaq dedi. Pekli topi dövlət çigirisi ayırmaydığın tənərkən. O xuddi bir xil ortaq tilgi oxşaş Amerika Jiangsu xalqi arasıdiki aralıqını yakınlaşdırdı. Yota tabiiy fan və sanaat pəlləri daşosi pekli topi komandasının terineri Keroy Batifilit Maqtab mundaq dedi. Jiangsu mahirlerinin mahareti naiti yuqur iken, musabıqa meydan saraylarının əsləliri aldın qatarda turu diken. Bu yerde Amerika Jiangsu mahirlerinin maharetini körüş bir xil huzurluq işken. Köpçilik dalıda konuş ornığı berib, dalı türü və gayri maddi mədiniyet mirasları qol hünər buyumlarını isqiliş, Dünya Kıca Milli Örüp Adet Medeniyet Şehircisini ziyaret kılıp, Lungnan şehrinin kent bazarlarına berip, Kıca Medeniyetinin sihri küçünü his kılışıkça, Jiangsu Koni İnkılabi Tayınç Bazı Rayonunun terakiyatı ve adımiyet güzellikini çökme şekilde his kılıp,

bu yerinin medeniyet asası ve hayati küçünü bəs-bəsli hatırladı. Yuta tabi pen ve sanat pelleri daşıosunun topçisi Liam Duffin mundaq dedi. Gencu'nun terakiyatıdın Cungu'nun zaman yolaştırışını ilgir sürüş bilen bir vaqtta, özünün medeniyeti ve ekologiyesini estaidli qoğdap, bir devletin medeniyet asası ve illiqliğini namayan kılgallığını gördüm. Bu kıdımkı Birleşme Dostluk Musabıqısı Cungu oturu koygan 5 yılda 50 min teşebbüsünü emilleştirişinin konkret emeliyeti. Cungu Xalq Taşqi Dostluq Cəmiyyətinin müavin baş katibi Ji Yongjun bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping Cungu bilen Amerikanın el içi almaşdırışı və yaş ösmürlərinin dostluq alaqısına yüksək əhmiyyət verib, Amerikalıq yaş ösmürlərini iki dövlət dostluğunun yeni bir evlat elçilərdən buluşqa köp qatım ilhamlandırdı. İki dövlət yaşları top arqılıq dost bulup, qalıptaş bulup, meydanda fikir almaşdırıp, meydanda bir-birini düşünüp, illiqlıqı tolğan minutlarını kaldırdı. Bu, tənterbiye almaşdırışının ixtilabdın, tağ deryalardın halkıp, iki dövlət xalqını zic bağlıqallıqını toluq ispatladı. Yerim əsrdin köperek vaxt ilgiri kiçikkini tiktak top, arazlıqtın halkıp, kiçik top, çoğun topunu aylandırdı diyen diplomatiya dastanı yezip çıkılgan edi. Bugünkü günde pekli topi yeni devirdeki Cungu Amerika Adımiyet alaqısının yeni vasisi, yeni reştisiga aylandı. Cungu Amerika yaşları pekli topunu vasit kılıp, pikir almaşdırış devamı da tonuşunu ilgir sürüp, hem türkü buluş devamı da ortak tonuşunu mücessemləb, alaqlaşış devamı da dostluğunu çoğunkurlaşdırdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. 2026 yıllık Afrika Sayahat Merkezi yakında Cenubi Afrika'nın deniz sahili şehri Durban'da ötküzüldü. Merkezde, hakiki Afrika örüp adeti bilen hayati küşkü tolgan Cungo medeniyeti arka arkadan uçraştı. Vizini kolaylaştırış siyasetinin ortaklıkının zakazlık maksatlarının teminat bilen ihtiyacını cipsilaştırış kıçı. Cungo'nun sayahat sahasındaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi sodigerleri bilen çoğunkur fikir almıştırıp yepyeni hemkarlık sodu pırısı üstüde izlendi. Cenubi Afrika zontuğu Ramaphosa Merike'nin içiliş mürasımını mündak dedi. Sayahatçilik nurgun Afrika devletlerine nispeten etkanda milli salayetinin canlılık işbadınışı ve iktisadi terakiyatı türütkü bulunduğun mühim koral. O, her kaysi devletlerinin Afrika çoğunkurluğunun şiki kısmetki sayahatini kolaylaştırışka türütkü bulup, Cungo Katarlık pazarlarını pahal kengaytip, sayahatçilikinin Afrika iktisadının terakiyatını ilgiri sürüş rolunu cari kıldırışını müracaat kıldı. Merike Nek Meydanı'da Afrika Pahri namlık Heşemetlik Poyiz Katarlık dağınlık sayahat maksatları, Zencir Isman, Mihman Saray ve Köpligen Xalqara Aviasiya şirketleri bir sekinde namayen buldu. Mülazimet, Aviasiya liniyesi planı, menziri rayudunu kengaytiş Katarlık mol bütün zencirlik baylık yerşari sayahatçilikideki sitili sodigerlerini keng hemkarlık boşluk bilen təminledi. Afrika Sayahat Merkezi Afrika'daki külümü en çok, ölçümü en yukarı sayahat körgezmelerinden biri. Bu nöbetlik Merkezi'nin baş temisi Çeksiz Afrika, Afrika Sayahat İktisadını zor aytış bulup, 22 Afrika devletindeki 1225 sodiger ve 40 neçi devlet ve rayondan kelgen 1000'e yakın sodiger katnaştı. Devlet ayrımısı körgezme rayonda Namibya, Angola, Gabon, Mauritius Katarlık Afrika devletlerinin sayahat karxanları özlerinin sayahat alayidilikini çördep kumluk ekspedisiyesi, yamğurluk orman ekologiyesi ve araldı demiliş Katarlık alayidi maksatlarını noktalık tunuşturdu. Mozambik'nin İktisat Ministeri Muhammed Muhbir'nin ziyaretini kubul kılganda mundaq dedi. Mozambik təxminən 2700 kilometr deniz qırğığı liniyesi ve mol sayahat baylıqı ige. Sayahat bilen məbləğ silişini birləşdiriş bu dövlətinin iqtisadını köp mənbələşdirib tərəqqi qıldırışının mühim yönəlişi. Cungo'dan sırtqı çıxıb sayahat qıldığanlar nait köp. Biz Cungo bilen boğan sayahat həmkarlıqıqa intayın əhmiyyət

Hürmetli radyo anlayıcılarına vatkınla Şincan Radyo Televiziye Stansın Sənət Səhnisi programısı. Programımızda millet halkının nadır naqş müzikleri huzuruna adı bulu atıdı. Davamlı kesili köylerimiz huzuruna ağı sürümüz hem de köngül aramalı adı buluduğunu Çin Söygü namlıq naqşı.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlığıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Tän Sağlığı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşı alınız. Ben Riyasetçi Roşen Gülümam. Bu programımızı stansımız bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Slow Sitting abunçılar terminalada maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu kıtımki programımızda mundaq mesmullarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, Avtonom rayonumuz, yeni yaçı işgı orullaşqallar, aile, doktorları, kelişimlik mulazimetini kanat yaydırdı, degen mesmunda sözləp birimiz. Sağlamlık bilimlerini emma aileye yetküzeyliği sahibimizde, bedende magini kemçil bolsa, kandaq signallar boludu, degen mesmunda sözləp birimiz. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde, ne müşçün yan telefonu

0: ekranını kül rengi tengşigende ekranının yeniliniş vaqtını azaytqılı buludu degen məzmun dekitinlardı buludu. Radio anlıqıcıla əmdi dekitinları programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu sahibimizde Abdülhamid rayonumuz yeni yatçı işe uğurlaşkallar aile doktorları gelişimlik mülazımetini kanat yaydırganlığı doğrusu da sözlep verimiz. Yakında Abdülhamid rayonumuz Ürümçi şehirde yeni yatçı işe uğurlaşkallar aile doktorları gelişimlik mülazımetini kanat yaydırıp tez yetküzgüciler, veymey yetküzgüciler, torda gelişidigan Abdülmobil şoförleri kadarlıklarını gelişimlik mülazımetta yetsikler gözdi. Boyun omurtkısı keseli, bel omurtka ağırlık tahsisi poltuyup çıkış, tiz boğumi zahimleniş, aşkazan keseli, yukarı kan besimi, uyku tozalğı uçuraş katarlık, sağlamlık meseleleri yeni yaçı işki uğrulaşkallar arasında bir kadar köp uçuraydı. Aile doktoru bilen kelişim imzalığandan giyin yeni yaçı işki uğrulaşkallar haslaşkan sağlamlık başkuruş, aldın kelişip numur elişmen besi. Sozulma kesalliklerge uzak müddet retsip yeziş, hoş yönelişlik yötkep davalaş yeşil yolu katarlık mülazimetlerden bahrimen buludu. Bunundan başka, Ürümçi şehri yana yukarı kan besim, diabet keseli bimarları katarlık kişiler topuğa karta haslaşkan aile doktori kelişimlik mülazimet boğutusunu otturgı çıkardı. Bu pelliğe çaplak çaplaş, lonku koyuş, uvulaş, yeni sancıp davalaş katarlık cungi tibabeti mülazimet turlarını öz içine alıdı. Davalını sigortasından atjot kılınğandan kiyin şahsiler pekat az miktarda haq töleydi. Abdülhamid rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asasi Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarmasının başlıqı Su Xiao Chuan mundaq tonuşturdu. Növette bütün Şinjan'da aile doktorları kollektifinin 12 mini kurulup kollektif əsaları 55.800 kişiye yetip, şehir gezilerini kaplıgan mülazimet doğru asasi cahattin bərpa kılındı. Abdülhamid rayonumuz keyinki qadamda alaqı doğruda kelişim imzalaşdın, paydalın işini çoğunqurlaşdırıp, AI koşumca ziyaret kiliş ve öz ara kelişim imzalaş küçük programması üstüde izdinip, mülazimet önümünü üstürdü. Aile doktorları mülazimeti bilen umumi halk salametlik tekşürtüş bütün zancarını tutaştırışını paal ilgirestirip, salametlik tekşürüş sallık məlumatlarına dayanıp, salametlik tekşürüşte mesele paykalsa, aile doktorları aralışıp kontrol kılış yepik halkısını şekillendirdi. Şunun bilen bile cipsilaşkan davalaş birleşme gevresi katarlık vastalarga tayinib, əla sifətlik davalaş baylıqını tövənge yüzləndirişini ilgirə sürüb, mütəxəssislərini ailə doktorları kollektifiga kirgizişinin uzaq önümlük mexanizmini ornatıp, daşı oquğuçuları, yezi doktorları və yezi doktorlarının oquş tarixini östürüş məxsus planını çoğunqur alğı silcitib, asasi qatlamdaki tipi xadımlarının iqtidari və səviyyəsini puxta qədəm bilən östürdü. Haqsız kesel körüş, gelişimlik mülazimetini daimlaştırıp kanat yaydırıp, Badüvencin Katarlıq Cungva Tibabiti Kütünüşki Münastikisini umumlaştırıp, ahallilerini kündülük sağlamlık başkuruş, adetini yitildirişke yetekləb, ammının aile doktorlarına bulgan işenci ve itirap kılıç dərgecisini davamlıq küçəydirdim.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şıtin Atletalının 6-0 pilot nüskisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Şıtin Atletalının 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık güller bilen şu güllerini küylep armaydı.
0: Hem de anlaydığınızla sanat sahnesi programımızı.

Hürmetli radio dinleyiciler, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen xizmetlarga hazır bulduk. Şinjan radio televiziya stansiyasının sanat sahnesi programmasını yaqtırıp anlaşılanı qarşı alımız. Mən Roşengül İmam.

Yukarıda İsingdi mu namlı Kırgızça nakışını anladık. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Sen Et Sehniz programımızı bu yer canlı dişberdik. Anlıkınınla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masalan. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda mamlakat bo'yicha tunji Shinjangga yordam berish temasidagi qisqa televiziya teatri Muhabbat Bortalada to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sayfamizda 2026 yillik Shinjang supa iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risidagi takshirib tadqiq qilish doklatini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishgan Süli Cüvenni tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılu Şirtin abonucular terminalı da bas kadende anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Baş yazdaki Jambulaq Manzir rayonida yap-yeşil ot çöplat buluq ösgenidi. 5-nji ayning 19-nji kuni süpatlik sayohatdan xushal xoram bahrlanish, güzel tog' daryolarga birlikte berish baş temasidagi 19-nji may Jungu sayohat kuni Shinjang shoba yig'in maydoni faoliyati bu joyda boshlandi. Faoliyatda sayohatchilarni Shinjangga jalb qilish bo'yicha e'tibor berish siyosati e'lon qilindi. Hem de 2025 yılı yeniden berpa kılınan Qorğas nahiyasidagi Manshin Wangyugu Manzir rayonu, Guchung nahiyasidagi Yauzanzi Manzir rayonu qatarlıq dövlet 4A derecelik 11 sayahat Manzir rayonuğa Köktoqaydagi tüş, gayri maddi mariniyet brasları istirahat ailevi mihmanxanası qatarlıq memleket boyunca A derecelik 4 sayahat ailevi mihmanxanasiga beviski berildi. Shinjang Tömür Yol Sayahat Taraqqat Guruhi, Tianshan Qarlaylisi, Yipak Yolidagi yeni musa

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yıllık iş hakkı milyon yuanlık hizmetinden vazgeçip, kesbi bilimi bilen yurtuğa kaytıp, asasi katlamdan taraqiyatıga küç koşkallıqı. Hubeydeki elektronluk sodu bilen şuğullanıdıgan yaş, Rönjen, şarkı kısımdaki rakamlık iktisat tecrübesi bilen Çigra rayonda yıldız tartıp, bivastı körüstüş öyini bazı kılıp, Şujay'nın özgeci kesbi ve yezegilik mesulatlarının Şinjan'dan çıkışıgı yardan bergenliki sözlengen.
1: Muhabbet, Bortlardan namlıq televiziya tiyatrını köngül koyup işlengen yakşı eser deyişki boludu. Sınariyeni icat kılış, süratki elişki tayarlı kılıştın tartıp, süratki elişini tamamlaşkıca, andın keyinki baskuşluk işleş, tekşürüp bekitiş, köpçülük bilen yüz körüşüşkıca bir yirmi yıl vakit geldi. Bortla oblastının tabii menzerisi ve adimiyet örp adetlerini hakiki hatırlaş üçün film işleş grupsi Bortla şehri, Cın Nahiyesi, Arşan Nahiyesi ve Sayram Kölü Katarlık çaylağı berip, Süzük Köl, İptidai Ekologiyelik Otlak, Addi Yezi Kent Kıyapti ve Koyuk Halk Örp Adetlerini toluk süretke aldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha, siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri, siz 56 milletinin ailesi, rengar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yük sınıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık Şincan Supu İktisadi Terakkatı Toğrusu'daki tekşürüp tatkikiliş doklatını tanıştırımız.
1: Yakında Şincan Daşı İktisat ve Başkuruş Şöyüeni, Şincan Rakamlik İktisat Tatkikat Orni, Şincan Uyghur Abdunum Rayluk Rakamlik İktisat Birleşmesi Birlikte 2026 yıllık Şincan Supu İktisadının Terakkiyatını tekşürüp tatkikiliş doklatını ilan kıldı. Doklatta 42 Supa Karhanısının məksus tekşürüp tatkikilişi asas kılınıp, Abdunum rayonunun Supu İktisadi Terakkiyatının hazırkı ahvali, önümü ve boğma halıdı umumyüzlük namayan kılınıp, hükümet tedbir kolunup, karhanıla tedbir belgilip, kesiplerinin maslışını küşlük, terekki iyi kıldı.
0: Doklatta körüstülüşçe, Abdunum rayonundaki Supu karhanlarının terakkat vaziyeti mukum olup, yadırılık sallık malumat işbarisi körünerlik bulgan. 42 Supu karhanasının tızımı aldırgan abonecisi 35.313.500 ge. Canlık abonecisi 10.337.700 ge. Cemi 1.822.000.000'lık sorunu tamamlagan. Bütüşüş sonması 77.834.000.000 ge. Mulazimet kerimi 260.000.000 ge yetken. Ticaret vasıtası da veşin əbçisi işiltişke əbçil buluş əvzəllike bilen aldınqı tallaş bulup kalgan. Tatkik kılıp etişta yenilik yartış süreytini teziltiş bu yılki gevdilik yarkın noktu bulup, rakamlik tip özgertişinin yadroluk hareketlendirgücü küçüge aylandı. 2026 yılı 71.14% Supu karhanısı patent yaki yumuşak detal əsər hukuku igi boldı. 26.12% karhana sahe ölçümünü tüzüşkü katnışıp, 2025 yılıdikiden ayrım halda 37.16% ve 14.14% açtı. Karhanaların müstakil tekniki zapsi ve kesti söz kılış hukuku davamlı küçüyüp, Supu iktisadının yukarı süpetlik terakkatı üçün puhta tekniki asası silindi. Abonuçlar ekologiyası cahette Supu karhanları öz cayını asas kılıp, içki taşkı cahetin təsir körüstüb, rayon fokus nuhtisi, köp nuhtuluk təsir körüstüş əndisini namayan kıldı. 83.33% karhana köp hıl abonuçlarını kaplıgan olup, həmisi öz cayığı mulazimet kılıp, 20'ye yakın karhana dövlət işçilikin nuhtuluk rayonlağı kenaydı. 7.14% karhana Otra Asiya bazarına girdi.
1: Süni akli iktidar koşulgan başka kesiplerinin bir kişi mukum ilgiri sürülüp, sallık malumatını amıllaştırış müsabısı devamlı teziltilip, hesaplaş küçüne icarge eliş karhanılarının yeni ihtiyacıga aylandı.
0: Doklatta yine mundaq dep körüstüldü. Yukarı selinma, ixtisaslıkla kemçil buluş, növetki Supu iqtisadi terakkatının yadırılıq çeklimisi. Bununla karta doklatta teknikide sıcıl yenilik yaratış, Supu ekologiyasını biyitiş, süni akli iktidarı koşulgan başka kesplerinin kullanışını çoğunkurlaştırış, sallık malumat mülkünü aylandırışını ilgiri sürüş, yukarı ünümlük direkt sistemisi berpa kılış katarlık 5 türlük teklif otturgu koyuldu.
1: İgilinişçe doklatını ilgirki yıllağı seliştirganda, süni akli iktidar koşulgan başka kesple məksus temi boyunca tekşürüp tetkik kılış koşulup, sallık məlumat amili nuhti nəziri küçeytilgen, hem de tekşürüp tetkik kılış katnaşkan karhanılar üçün ayrım ülgü misalları toplumu şekillendirilip, paydalanış kıymeti ve emeli ehmiyeti yanımı yukarı götürülüp, Abdunum rayonunun Supu iktisadının yenilik yaratış gücüden paydalanıp, terakkiyat yeni fırsatını çın tutuşka güç koşulgan.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, Дәвір боран чапқолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde memleketlik 1. May emgek medalığı erişken Süyli Cennet tanıştırımız. Yakında Cungu Gezi İgilik Bankası Şincan Şöbesi'nin hoş haber taraldı. Yezi İgilik Bankası Marılbaşı Tarmak Bankası'nın Yezi İgilik'i Yeza Dikkalla Şirket Orun Bölümünün Direktörü Süyli Cennet memleketlik 1. May emgek medalığı erişti. Bu şeref onun 33 yıldan buyan asası katlamda yıldız tartıp, pul mamını arkalık dikkallığı yardım veriş burçını ada kılgalıkının en yukarı muayyelleştirişi. 33 yıldan buyan o Marılbaşı nahiyesinin her kaysi kentlerine verip, dikkallığı cemi 300 milyon yandan artık karız tarıktıp, 800'den artık ailenin kırımını aşırışığı türtkü boldu. Yezi İgilik Bankı hadımlarının samimiyeti bilen dikkallığı yardım verip Yezi İgilik'inin güllendirişinin emeli işkiliş sahipsini gezip çıktı. 1993 yılı 10. ayda Süleycan hizmet ornağı çıkıp kasır boğaltırlıktan Yezi İgilik'i yeza dikkalla şirket orun bölümünün direktörü boldu. Gerçi iş ornı özgergen bolsun mu? Lekin asası katlamda yıldız tartıp dikkallığı mulazimet kılış esli məxsidi de əzəldən təvrinib bakmadı. Memleketlik 1. May emgek medali, memleketlik pul muamele 1. May emgek medali katarlık bir türlük şerefle onun 30 neçi yıldın buyan dikkançılıkı yardım veriş 1. sepege çonkur çökkelikinin canlı kuvahtısı. O şan şeref aldı da samimilik bilen dikkan kıyırındaşlarının hem yanı tompaysa könlüm hatırcam boludu dedi.
1: Marılbaşı nahiyesi yezigilik çoğun nahiyesi. Bağvençilik, çarvıçılık şu caydaki ammanın hem yani, lekin dehkallarının ultraklışı tarqaq. Uçur ravan bolmağaçka, pul muameli mulazimetige del caydı erişkili bolmaydı. Süyli Cuan, dehkallağı yardan beriştiki en ahırkı bir kilometrini etiş üçün kollektifini yetekləb, tor noktasıdan çıkıp, bankini etiz beşiği köçürüp, dehkallağı nəp yetküzü siyastını her bir dehkanğı yetküzdi.
0: O etiz kırlarda, kanda oturup, dikkalla bilen paranlaşıp, kırımını hesaplap, siyaset sözlap, kollektifini başlap, öymü öy kırıp, uçur arıkıpı turguzup, Çin könlü bilen işençini kolgu keltürüp, emeli işleş arıklık halkının endisini tügetti. Marılbaşı nayesi, Aksak Maral yeğsidiki Yezi İgilik çoğun ailesi Obul Mahmut, Süyli Cennin naiti minnettarıydı. 2025 yılı ətiyazlıq terilğunun halkılıq məzgilidə o yezi igilik maddi əşyalarının setevelişqə ciddi ehtiyaclıq bulub, amalsızlıqdın tıt-tıt bulub ciddilişib qaldı.
1: Söyley Cuan, əhvaldın xəbəri tapqandın kin, şu günü köçmə işxanı üskünlərini ilib, avtomobil bilən nəçə 10 kilometr yol yürüb, etiz qabardı. Soğuk şamalga karmay etizde zonzuyup oltırıp, obulga inavetlik kariz resmiyeti becerip berip, barmakları tonglap kızırıp kestimu toxtamadı. Obul Mahmut mundaq dedi. Süydi rektor, şocağda yer senin inavetin, yezigilik bankısı çoğum seni kollaydı o dedi. Üç günden kin kariz bul hesabat kıkırdı. Bu, hem obulnyan ciddi kıyancılıkını halkıldı, hem ətiyazlıq terilğoğa pul muamili süybek işledi.
0: Süleycan, karz beriştin burun, tek şürüşte, üçte rastçıl buluş prinsipi de baştan ahırı çıntırıp, karzdin kinkit baş kuruşunu katı kayılıplaştırıp, kararlı toşkanlı karzını toluk yığabilip, kaytırılmadan karz bulmaslık tek şallık neticini yaratıp, kesp çallıkı arkalık, pul mamalı arkalık dikkalığı yardım veriş müdafiye liniyesini müstehkemlep, Yezi İgilik Bankı hadımlarının mesuliyetini namayan kıldı.
1: Kariz kaytırmaslık meselesine karıta o tömür ayalga aylanıp, yığıveliş korpusuna başlamçılık kılıp, her bir ailege bir tedbir belgilep, kayserlik bilen katı kol bulup, hem pul muamili xavip xatırını hal kıldı, hem dekallarının inavetini koğdu.
0: Kollektifte söyleyeceğin özü ülgü bulup, yezide yıldız tartıp, pul mamılı arkalık dikkalağı yardım veriş tecrübelerini öz kolu bilen ögütüp, yaş inavetlik kers kadınlarını terbiyelep, capağı çıdap, kattık cen kılalaydıgan, yezi igeliki yeza dikkala pul mamılı tömür koşonunu yetiştirip çıktı. Söyleyeceğin bundak dedi. Tecrübeni ayımayı köpçülük bilen ortaklaşsak birlikte algı baskılı boludu. Bu samimilik yezi igiliki yeza dikkallağı mulazimet kılıçtaki asli maksatni yaş bir evlat dikkalla arasıda evlattın evlatka davamlaştırışkı türtkü boldi. Hizmet taşlamındak dedi. Süleycan'ın köngülüge pükkünü ezelden dikkalla ve kollektifinin ösüp yitilişi.
1: Etrafıdaki kişilerin nezirde Süleycan estaydıllıkını kalbüge pükken meyli iş oranı kandak özgersul onun İjdahat bilen işleş stili ezelden özgermedi. Yezigilikige yardım veriş birinci sepede yıldız tartışmaz oluydu, ezelden boşup kalmadı.
0: Ailesidikilerinin esidik kilişçe, o pukey hadımı bulgan mezgilde, her günün keşte pul sanaşını meşk kılıp, barmakları tartışıp kalsın mı, kat'i boşaşmağın. Yezi igilik kariz pulu tarıkçının aldıngı sepegi barğanda her bir kariz, her bir ketimlik tek şürüş, puttirep turuş arkalık, her bir baskuşunu kademi kademi ölçep çıkkan. Bu çın turuş etrafı dikilerini çoğunkır təsirlendirdi. Köp yıllık aldıraşçılık, aile azalarını ağırınıştın çüşünüş kail kılışkı özgertti.
1: O hizmette çakmak tek çakkan, tutuşka baş kuruşka cüret kılalaydı. Turmuşta mulayim kızgın bulup, teşebbüskarlık bilen hizmettaşlarına yardım verip, yaş hizmetçilerinin gumanını hel kılıp, kollektifinin gücünü illiklik bilen mücessemleydi.
0: Süleycan hatirisi de mundak dep yazgan. Bir hıl kesp ba, o bolsumu yaşlık ve gayi bilen intilişki muhtaç. Bir hıl intiliş ba, ter akkuzuş ve kat'i davamlaştırış gerek. 33 yıldan buyan o en güzel ömrünü Maralbeşi yurttaşları ve yezi igeliki yeza dikkala pul mamılı işlerine beğişlap, yurtada yıldız tartıp, dikkalağa yardım veriş mesuliyetini zimmesine eliş kesimini emelge aşırdı. Yer cahanını zilzilge keltürüğen oluk iş bulmuşsun bu davamlık çın turuş gerek. Süleycan asası katlamda yıldız tartıp, əsli məqsətli çıntırıp, çöl bayavanının içkirisi de yezi igilik bankı xadımlarının qoğdaş və zimmesige eliş ruhini bayan kıldı.
2: İx anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini, Səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollarğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
0: Hürmetli radio anlıqçıla, əmdi Atunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat alıdığımız. Ürümçidə azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 17 Selsiya gradus qıça. 3-4 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava ocuq. Temperatura 8-dan 17 Selsiya gradus qıça. Çöçəkdə hava ocuq. Temperatura 7-dan 20 Selsiya gradus qıça. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 8-dan 21 Selsiya gradus qıça. Bortlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 18 Selsiya gradus qıça. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 14-dan 23 Selsiya gradus qıça. Küytində azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 20 Selsiya gradus qıça. Şixənzidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 20 Selsiya gradus qıça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 9'dan 20 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 13'dan 31 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 20'dan 34 Celsius gradus kuşa. Korulda azırak ve otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 14'dan 32 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 20'dan 32 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 17 Celsius gradus kuşa boludu. 3-4 bal garbi şimal şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat bu evlat davamlaşıp Rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, menin ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı solution aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde 2026 yıllık devletin bir tutaş ilindigan kanun kesbi salahiyet imtihanının programması neşir kılınıp tarıktılıdı. Atonum rayonumuz Öcay mulazimetideki gevdelik meselelerini tüzeş hareketini başladı degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde sugurta şirketi ziyanını bekitiş nazarisini itiraf kılmadı. Sotçi asasını doğru tepip tölen berişini ilgiri sürdü degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde yeni yaçı işgı orulaş kallarının hukukunu kodaş yeşil yolu barbol degen mezmun diktinladı buludu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Adliya ministerligi tüzgen 2026 yıllık devletin bir tutaş elinigan kanun kesbi salahiyet imtihanının programması yakında neşir kılınıp tarıktılıdı. İmtihanda davamlık Xi Jinping kanunçılık ideyası imtihanının muhim mezmunu kılınıp, hem nuhtuluk tekşürülüp, imtihan bergüçüle doğru siyasi yönelişte çın turuş, Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberlikini, sosyalistik kanunçılıkını himaye kılışkı yeteklenildi. İmtihanda mevke, kanun kesbinin emeliyet yönelişi ve kanun şunaslık nazariyesi umumi karışığı koyulup, hazır yolu koyulavatkan kanun nizam, edliyelik izahat ve marksizmlik nazariye tetkikati ve kuruluşu kanun şunaslık türdeki derslikle asas kılınıp, patlık meraniyeti kuruluşu talepi gevdelendirilip, çet elgi ala kadar kanunçılık ıhtısaslıklarını yetiştirişini küçeytiş ihtiyacını maslaştırılıp, kanun kesbi bilen şıgolunuşta hazırlaşkı tegişlik siyasi sapa, kesbi ıhtıdar ve kesbi ahlak umumizlik tekşürülüdü. 2026 yıllık kanun kesbi salahiyet imtihan programması her kaysi tekşürülgan pelledeki bilim noktaları hem tekşürüş talepinin umumi cahetin mukum buluşunu saklaş asası da Xi Jinping kanunçılık ideyasının bol terakkiyatının en yeni neticesi asasen Xi Jinping kanunçılık ideyası imtihan türlerinin mezmuni hem tekşürülgan bilim noktaları tanışılıp yeniden tüzülgen ekologiye muhit kanun desturi, kanunçılık

0: Aşık terbiye kanuni, devlet terakkat yirik planı kanuni, milletle iştifaklıkı terakkatını ilgili sürüş kanuni, çet elinin zemini sırtıda muvaffak başkuruş tevelliki hukukunu yürgüzüşü karıştırış nizami katarlık, kanun nizamla ve adliyelik izahatla imtihanının tekşürüş dairesi kirgüzülüldü. Hem de asasi kanun, sodu kanuni, muhit baylık kanuni, halkara kanun, hak talep deva kanuni katarlık intan ilinigan pellerinin tekşürüş mezmuni özgertilip mükemmelleştirildi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Atonum rayonumuz yakında Öcay mulazimetindeki gövdelik meselelerini tüzeş hareketini umumizlik kanat yaydırıp Öcay mulazimeti hareketini yanımı kayıplaştırıp mulazimet süpütünü östürdü. Atonum rayonluk turalgu kapaleti ve öy bihaterliki mulazimet merkezi mesulunun tanıştırışça bu kıtımki hareket 6 çoğun cehetteki 19 tüzeş muhim noktasını öz işçiye alırken. Bu, Ultrak rayon Öcay mulazimetinin süpüti bahasıga uygun kelmeslik, öy ilgilerinin amivi parisini ilgili veriş, remot meblağını başkuruş ve şiltiş kalıplaşmaslık, amivi eslehe üsküllerini asraş cahide bulmaslık, turalgulanın konun lefitini vaxtıda yenilemaslık katarlık meslelerge çetelediken. Plan boyunca 6 ayının ahırını murun Atonum rayonundaki nahiye, şehir, rayonluk, turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları tevellikedeki ultrak rayonlarını umumizlik redki turguzup tekşürüşki teşkillep, vilayet, oblast, şehir derece katlamadın noktuluk halda tevellikedeki erz şikayet miktarı aldınkı yüzünün içindeki ultrak rayonlarının umumizlik tekşürüşünü kanat yaydırıp, redki turguzup tekşürüşte baykalgan meseleler ve amının inkası küçük bolgan meselelerini derhal tekşürüp derhal tüzütüdükken. Bu kıtımkı harekette yine Öcay mulazimeti ticaretinin yeni endisi üstüde izlenilip, Öcay mulazimetini tüzeştiğinin uzak önümlük mekanizmi berpa kalınıp, ammığa şik aldıdaki özgürüşle hakiki his kıldırılırken. Bu kıtımkı harekette alakadar tarmakla bilen birlikte 8. ayının ahırdan burun asasi katlam partiya teşkilatı yetekçilikedeki ahalile komiteti, öy ilgileri komiteti, Öcay mulazimetini maslaştırıp yürüştürüş yeni endisini berpa kılış üstüde izlenildiğin siyaset tedbirle tetkik edip tüzüp çıkılıp, ultrak rayonu tüzeş birikme küçünü şekillendiriş ilgiri sürülüdüken. Şunun bilen bilen Öcay mulazimeti kespinin inavetini başkuruş küçeytilip, inavetini bahalaş netirisinin Öcay mulazimeti karhallarını tallap teklif kılış katarlık halkalada kolun ilişi küçeytilip, kespis hahade yakşılarının talın işi, naçarlarının şallın işi ilgiri sürülüdüken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertir.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın saklanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde soğurtu şirketi ziyanını bekitiş neticesini itiraf kılmadı. Sotçi asasını doğru tepip, tölen berişini ilgiri sürdü degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Abdumobil yerim yolda toktap kalganda soğurtu şirketi yolunu yırak görüp, kutkuzuşki kelme gellikten abdumobil ilgisi amalsız adem tepip, abdumobilini sürtüp remont kıldırgan, bahalatkan. Bağlaş doklatını ilip, tölem talep kılganda sugurta şirketi ziyanını bekitişke katlaşmadık, itiraf kılmayımız dep cevap bergen. Bu uvalçılık, haktarlıkını ötünüp berişini kobul kılgan remont şirketige yüklengen. Yakında 90 nayelik halk sot mahkemesi az somuluk dava ve muresse usulü arkalık halkılış layasını oturgu koydu. 2024 yılı 13 ayda Toksun Nayasidiki Malum Transport Şirketinin bir sugurtalangan avtomobili Toksun Nayasinin Malum Yol Bölgede ketivetip tuyuksız kaşılı görülgen. Şopur sugurta şirketige telefon kılıp kutkuzuşun talep kılgan. Kaide boyunca etkanda avtomobil sugurtalansa sugurta şirketinin kutkuzuş bilen temelişi öz dairesidiki iş edi. Lekin sugurta şirketinin bergen cevabı şopurni antan kaldırgan. Yani sugurta şirketi orun bek çetken barılmaymiz digen. Avtomobil yol boyu da bozulup kılıp tohtaplı kalgan. Aldı da kent, kendi de dükkan bulmağaçka şopur özü amal kılışkı mecbur bulgan. O nurgun oğuşsızlıkla denkin, Toksun nahiyesindeki bir avtomobil remont kılış merkezi bilen alakalışıp, avtomobilini sörtüp ilip getken. Remont kılış ceryanı da remont hakkını bekitiş üçün transport şirketi yine bir bahalaş aparatı havalı kılıp, bir tereptin çoğup, bir tereptin bahalaş usulünü kolunup, türlü boyca hesabat kılıp, ahırda remont hakkı bilen kutkuzuş hakkını koşup cemi 36,738 yen de bekitken. Remont kılınıp bulgan, bahalaş mı tamamlangan. Transport şirketi sugurta şirketinin tölem talep kılış hukukunu remont merkezige ötünüp bergen. İki taraf haktarlıkını ötünüp beriş kelişimi imzalagan. Remont merkezi kelişimini algandan keyin sugurta şirketinin tölem talep kılgan. Aslında ispat toluk, resmiyetle toluk, tölem pulunu oğuşluk algılı boludu dep oylagan. Oylamagan yerden sugurta şirketinin pozisyası naiti kattık bolgan. Sugurta şirketi transport şirketi özü tapkan remont kılış noktasıyken, bahallaştı mı karşı tarafının özü kılgan. Şirketimiz nek meydana berip ziyanı bekitişke katlaşmadı. Harajatının muvapıq ya ki muvapıq emeslikige bir nemi demektes. Bu pulunu itiraf kılmayımız, tölem vermeyimiz degen. İki taraf tırkışıp gelip, bu yıl 3. ayda remont merkezi Toksun Nayelik Sot Mahkemesi'ge dava kıldı. Dilo bejirgeçi sotçi Majenşin arıkını körüp bulgan dinkin, dilo nişanının çoğun emesliki, paketinin enik işkerliki, az somuluk dava tertipini tedbiklaş şartıge uygun kilidi kalıkını bildi. Tertip meselesi helb oldu. Lekin dilodaki yadırılık talaş tartış vekillik karakterge iyiydi. Davager öz aldığı havalı kılgan bağlaş aparatı çıkırıp bergen doklat zadi hesap

0: Yaşar ayının yadırılık belki Longchuan köçüsüne selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıçı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme kiçik, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iskan aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürün odu.
1: Katnaş yol

0: ahvali şu vaqtning o'zida quturiladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasak gumoniy qarashlarimiz tugitadi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitoli 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chekta atish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, juglanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Slow shooting aptitoli 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Slow shooting aptitoli 6.0 plus nusxasida xohlagan tanlab andisiz mol sotib olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
4: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mush yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mush yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slow Shooting aptitoli 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Slow Shooting aptitolini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
5: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
6: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
5: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çıkardık. Teximi köp mezmullarını Solution terminalini çürüp anlasanlar boludu. Yaktırıp anlığınınla ağır rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarını karşılığınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Raziye Zırdeli.
0: Bu kıdımkı programımızda tövendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Gülün Vatkan Yezi kentlerin nezer sahibimizde Konişehir Nahiyesi'nin taşmalık yeza ayak hası erik kentideki lusunlar memleket sırdığı setildi. Cın Nahiyesi'nin Dahiyenzi pazarı köp kozulaydıgan koy kırgızıp, göç koyu kespinan süptünü östürüp, derecesine aşırışkı küç koştay digen mezmullarını dektinlağı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Keriye Nayesi'nin köküyar yesirki bakmıcı Ahmetcan Ubul tögü bakmışlıkı bilen şoğulunup 5 yolu mandi. Şincan El Nuri Yezi İgilik Pen Teknik Terakiyat Çekşirgiti çamğur mesulatlarını eçip terikçilik ailelerinin kırmını aşırı şıkıtırdık boldi digen mezmullar deyiktanlada buludu.
1: Yezi İgiliki Yeza Dehkalağı alaqıdar uçurla sahibimizde Abdunum Rayluk Yezi İgilik Pelle Akademiyası Qoğun Tavu sortini öz aldığı tallap yetiştirip Efiopiyada sınaq tariqisi östürüp muvaffaqiyat kazandı qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abonçlar terminalı maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de dektiğinle programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anlıkçılar. Yakında konser nayısının taşımlık yeza ayak ağası erik kentindeki Lusun Öztürüş bahsedeki parnik ta yap yeşil yumran tok özken Lusunlar arası da hizmet etirtin ezaları kent ahalları bilen uyaktın buyak ötüşüp koluğu kayıç elip əpçilik bilen kesip ayır vatkan bulup mol osul şatlıkları tolgan menzire namayan boldu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyitimizi köpçilikke konser nayısının Taşmelik yezi aya gası erik kentindeki Lusun yığılış menzirse doğrusu sözləp birimiz.
1: Aya gası erik kentindeki Lusun Öztürüş bahasının məsuli Chen Shenliang mundaq dedi. Bu Lusunlar bultur östürülgen. Bazıdaki 200 mo yerge östürülgen Lusunni bir qitim östürüpla 10 yıl muqum yığılgılı boludu. Her yili 2 qitimden 3 qitimgıca yığılınsa mo 5'i paydası 4000 yuandın aşıdı. Hazırkı yukarı pelle mezgilideki kündelik mesulat miktarı 3 tonnadan 4 tonnıgıca buluvatıdı.
0: İlgiri ayak ası erik kentide en anevi terikçilik asas kılınğaçka terikçilik kurulması birliğil paydası çeklik idi. Gönşer Nailik Parti Komiteti Ark Tezkiri Sarıyı Nailik Tok bilen təminliler şirketin kent turuşluk hizmet ətirti orlaşkan deyin.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimizde Kiriyana Yekökyar iyisilki bakmıcı Ahmetcan Ubul'un tüge bakmıcılık bilen şugulmuş ilk ayısını sözlep birimiz.
2: Ahmetcan Ubul Kiriyanahye Cin Yüto Ailevi Dihkancılık Meydanı'nın mesulü. Bu yılın beşinde o Kiriyan Nahiyesi Layka Tögü Bakımcılık Kespi Kooperatifini ötküzüvelip, kooperatifinin umumi ticaretine mesul buldu. Özünün bakımcılık meydanını iki şirkinin ortak şiltişine icarı giberdi. Üç taraf maslış bekip, bir tutaş kılıplaştırıp, başkurup, bayılıkını biriktirip, bakımcılık kölümünü özlüksüz kengaytdı.
1: Evet, Kespi Kooperatifini bekılvatkan Tögü 220'ye yetidu. Bunun içinde Ahmetcan öz bekvatkan tüge 110 bulup, yıl boyu Şucay'daki 15 kent ahalısını işleşke celip kıldı. Tüge yemkeşek konak şeyhine asaslık uzukluk kıladı. Könüllük başkuruş perviş kılış adli kolaylık. Ahmetcan pişpitilgen bir iş tecrübesi ve mokum işlep çıkırış seç yolu atayınıp, ülgü körs düş itekleş rolunu pahalı cariye kıldırıp, Nahiye Tebesi'deki 11 dehkan ailesinin tüge bakmışlıkın terakki kıldırışı tersir körstüp, türtkü boğuldu. Bugün günde onun dehkancılık meydanının yıllık kirimi 300 bin yuvendin açtı. Kespi Kooperatifinin bu yıllık umumi kiriminin 700 bin yuvengi yetişme ölçerlendi.
2: Kiriye Nahiyesi Cin Yüto Ailevi Dehkancılık Meydanı'nın hizmetçisi Patigül Metkasım mundaq dedi. Dehkancılık meydanı da her gün edigen keşte 2 kitim süt sağımen, aylık işe hakkım 2000 yuan. Hizmetim yenik, adeti yana dehkancılık işlerini kılıp, ailemdikilerinin halıdın haberi alalaymen. Küllerim barğansiri yakşılını batıdı.
1: Her yılı 4. aydın 5. aygıcı bulan mezgil, tögünün pesil karakterlik yoğun taşlaş mezgili bulup, tögü tibitinin bazı bazarı ergiş belgelik derecede turaksız üsp çüşüp durdu. Bu yıllık setiviliş bazısının her kilogramı 45 yuan boldu. Tögü sütü işlep çıkırış setiş yolları davam bulup, yeni tögü sütünün her kilogramının setiliş bazısı 70 yuan boldu. Bir tüge künge otiri hesaplan 4 kilogram süt berilgan bulup, hem şu caydik karxanlar her günü işk aldığı kilip merkezlik seti aldı, hem nahiye bazı rayonlarını nişanlı mokum süt bilen temelledi. Bakmıçlık meydanını tazlaş, dezinfeksiyeler, mikrop öltürüş tedbirlerini daimlik emeliyleştirip, sütmen besi süpet ötkülün çığın tutup, tögünün sağlam üst bitilişi kapalı tıkıldı. Kiriyana yiyesi Cün Yüto Ailevi Dehkancılık Meydanı'nın mesulü Ahmetcan mundaq dedi. Biz tögülerini merkezleştirip birleşip terakki kıldırışta has bakmıçılıkını tekmi köpken ahalısının işgı oruluşup kırımını aşırışıgı törtkü kılıçını məqsəd kıldıq. Kesipini puhta mokum işləp, kumluq kemisini əqiqi turda yurttaşlarının ortak beşidiki altın tögüge aylandırmız.
2: Кейінгі қадамда көк яр есі қаз чарвыжылықны сыжыл күчейтіп, ішіліп чықырыш білен сетішіні ұдыллаштыруш зәнжеріні мүкеммәлләштіріп, бақмычылық көлімінің зорайтып, төгіп бақмычылықыны езі кәнтіләні күлләндірішке күч қошыдыған, амының кірмінің сыжыл ашырдыған қаз түрік кәсіпке ойландырышқа түрткі болуды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar qaltıs beş mahirlər səhifimizin davamlaşdırmız. Əmdi Şinjan Əl-Nuri yezigilik fən texnik tərəqqiyat çəklik şirkətinin çamğır məhsullarını içib tərəqçilik ailələrinin kirimini aşırışığı türkü bolğanlıq hekayəsini sözləb verimiz.
2: Yaqında Əl-Nuri şirkətinin işləb çıxırış sexinin aqmili niyəsində toğlatıb qurutulğan bolaq-bolaq çamğır talqını rətlik işləb çıxırıldı. Şirket tədqiq qılıb etiş bölümünün müdiri Rahiləm Xilil tonuşdurub mındaq dedi. 10 gram çamğur toğultıp qurtulğan talqanğa 5-6 tal yeni çamğurunun ozuqlıq cəvhiri mücəssəmlənən. Biz 0-dən tüvən 45 Selsiya qraduslıq tez toğultış texnikasını qullanıb, onun təbii ozuqlıq tərkibini ən zor dərəcədə saqlab qaldıq.
1: Kelpin Nayisi'ki Ceylaşkan El-Nuri şirketi 2007 yılı kurulgan bulup, tarihçilik pen tetkikat işlep çıkırış, pişiklaş, isetiş, bir gevleşken, yezi egilikini kesbleştiriş bu iki devletinin noktluk başlamış karhanesi. Abdun Gaylı'nın kesbiye tüciplik özgüce yeniçe karhanesi. Şirket, haz yezigilik mesulatlarını inçik pişiklaş ve pen teknik neticelerini işlep çıkırış küçük aylandırışın asas kılıdı. Nöbette bu şirket iki türlük Keşfiyat patenti 35 emliği kullanışçan yığındıptık patent, 37 taşkı görünüş patenti ige.
2: Yakınki yıllardan bu yan El-Nuri şirketi Kelpin nahiyesinde saklanıvatkan çamgur sorti çekiniş, kesp koşulma kıymeti yukarı bulmaslık, dehkallanan çamgur östürüş aktiplikte tüvellep getiş katarlık meselelere karta Teşebbüskarlık bilen Şinjan Yezigilik Penle Akademiyesi, Şinjan Daşıyo Katarlık Köplügen Pen Tetkikat Orulları ve Ali Mektepler bilen birleşip, Pen Tetkikat Kollektifi teşkilleb, Tekniki Ötkülüge Hocum Kılıçını kanat yaydırıp, Çamgur Kespinin Süptünü Öztürüp, Önümünü Aşırışta Böz Şasıl Kılıçkı Yol Açtı. Şirket Tetkik Kılıp İç Bölümünün Müdiri Rahilem Mundak dedi. Kesip tərəqiyatıdaki tosuk nokta, qiyin noktalarını çördəb, biz pen tədqiqat küçünü birləşdirib, ötkəlge mərkəzlik hücum qıldıq. Kollektifimiz o da 3 yıl saplaşdırıb, əsləgi kəltürüş texnikisi arqılıq, yetiştirişini qanat yaydırıb, yuqru süpətlik, sözüm postluq, çamğur əla sortini muvaffaqiyyətlik tallab yetiştirib çıxıb, yoquluş qırdabığı berib qalğan yerlik sortini qayta hayatlıqı eriştirdi.
1: Dehqonlarning o'rtaq taraqqiy qilishga turtki bo'lish uchun Al-Nuri shirkati tannarx bazasida terixchilik oilalarini a'lo sifatli chamg'ur a'lo sorti bilan ta'minlab, yeshil o'lchamlashgan o'stirish texnikasi yetakchiligi bilan mos qadamda ta'minladi ham bahoga kafolat qilib, to'liq kafolatlantirib sotib olishni yo'l qo'yib, dehqonlarni g'amdan xalos qildi.
2: 2025-yili Karxananın çamğur xam əşyasını setiviliş miqtari 1000 tonnadan eşib, bütün nahiyyədiki çamğur kəsbi məhsulat qımıdının 190 milyon yuan yetişigə törtkü boldi. 8000-dən artıq dehqan ailəsigə nəp yetküzüb, hər mo yerinin kırmını 3500 yuan aşırdı.
1: Bugün gündə karxana əla sort yetiştiriş, ölçəmləşdirib, öztürüşdən tartıb, inçikə, çoğunxur pişiklaşqıç bolğan bütün zəndirlik texnik sistemizini bərpa qıldı. Çamğur, flavun, kapsuli, yapılıq kəmpüt, kuvvətçi, qatarlıq bir qatar, yığın məsulatlar yıqında rəsmi bazarğı silindi.
2: Bu yıl Əl-Nuri şirkəti yenə 27 milyon yuan məbləq silib, Nazaret bilen yerlik hem türkü boludugan tür, çamğurunun önüm tərkiblerden yukarı kıymet paydalanış ve bütün kesip zancirde içtiki açkışlık teknik tətqiqatı hem kesipleştirişini başlap çamğurunun iktidar tərkiblerine ayırıp iliş teknikisi tətqiqatını çoğunkırlaştırdı. Türde köpkıl iktidar karakterlik yemeklik ve sağlamlık yemekliklerini içip kesip zancirini yanımı uzartış, Kımmet zancirini östürüş planlandı.

0: yakında Afrika'daki Etiyopya'dan hoş haber tarqaldı. Şinjan Yezigilik Pelle Akademiyası öz aldığı yetiştirgen Qoğun Tavuz yeni sorti şujaydı sınaq tariqisi de muvaffaqiyetlik östürülüp, oğuşluq çiçekləp meyve tutup, şujaydaki ammının yüksek itiraf kılışıgı erişti. Bu Şinjan Yezigilik Pelle Akademiyası bilen Etiyopya Yezigilik Pen Teknika Hemkarlıqıdaki tüncü mahiyetlik netici bulup, iki taraf Pen Teknika Hemkarlıqının resmi əməliyilişib, başlanğanlıqıdan derek berdi.
1: 2025 yılı 10. ayının ahırda Şinjan Yezigilik Pelle Akademiyası ümek təşkilləb Etiyopiyanın payitaxtı Addis Abeba'ya berib 2025 yılı Cungu Afrika Yezigilik Pen Teknikası yığınlıq yaratış ittifaqı yığınına qatnaşdı.

0: Ümiki ilim almaştırışına kanat yaydırış bilen bile İfopya Yez İgiliki Yez Ministerlik bilen Pen Teknik Hemkarlık Esletmiz imzaladı. Hem de Şincan Yez İgilik Peller Akademiyiz öz aldığı yetiştirgen Tavuz Kogun Orkun Yez İgiliki Yez Ministerlik'nin Afrika'yı berip marıpkı yardan bir batkan okutuşlarının lakalten kırgızıp sınak tarihsizde öz türüşüge tapışırdı.
1: Vekiller ömüki vatanga qaytib kelgandan keyin Şinjan Yezigilik Fanlar Akademiyasi Ösümlik Asraş Tadqiqat O'rnining muavin boshlig'i Husanjon Mamat Veyshin Torsupsig'i tayinib, Yiroq musafirlik dal joydagi texnik yetakchilikini sijil qanot yoydirdi. Afrikaga berib, ma'arifga yordam berayotgan o'qituvchilar bilan shu joydagi xodimlarning o'rtaq ko'ngil qo'yib parvish qilishida Şinjan Yezigilik Fanlar Akademiyasining Tavuz Qo'g'un yangi sorti rayon halqib o'stirishdagi turlik xirislarni yengib, Afrika cho'ng quruqligida yaxshi maslishchanlikni namoyon qildi.
0: Bu qitimqi kirgizib sinoq qilib o'stirishning muvaffaqiyatli bo'lishi Şinjan Yezigilik Fanlar Akademiyasi Afrikaga yordam berish bo'yicha ma'rifga yordam berish guruhi shu joydagi maktablar to'rtik almashtirish vositasi birlashtirilgan fan texnik hamkorligi va sort bo'yicha ulgi ko'rsatish umumlashtirish yangi andisini izlanib shakllantirib Şinjan Yezigilik Fanlar Akademiyasining qurg'oq rayonlarining xos dehqonchilik ziroatlari sorti ham yurishlashtirib o'stirish texnikasining Efiopiyada yaxshi qo'llanish istiqboli va ülke körüstüş, kenaytış, yoşurun küçük ilgi işgallikini tolu kısmatları.
1: Yakında Devlet Poşta İdarisi Katnaş Transport Ministerliği, Yezigiliki Yezi Ministerliği, Soda Ministerliği birlikte memleket boyunca Yeza elektronluk soda tez yetküzüşünü mas terakki kıldırış ülke rayonu ve tez yetküzüş zamanı ve Yezigilikige mülazimet kılış ülke türlerinin tizimlikini ilan kıldı. Payzavat nahiyesi, Maralbeşi nahiyesi, Ahtu nahiyesi, Yenci nahiyesi, Köktoqay nahiyesi muvaffaqiyatli holda mamlakat bo'yicha yezi elektronlik soda tez yetkazishini mas taraqqiy qildirish ulgi rayoniga tanlandi. Shuning bilan birga butun avtonom rayonda 19 tur tez yetkazish zamonaviy yezigiligiga mulozamat qilish ulgi to'ri bo'lib baholanib, Ürümçi, Eli, Qızılsu oblasti, Bordala oblasti, Turpan, Xotan, Qumul, Qashqar, Bayonqulun oblasti, Sanji, Aqsu, Altaydan ibarat 12 vilayet oblast şəhərini qaplab, Şinjan poçt tez yetküzüş kəsbinin yerlik iqtisadqı çonqır sınışıb, zamanıvi yezigilikigə mülazimət qılıb, yezi kəntlərini gülləndirüşkə küç qoş cəhətdə sestimulaşqan, küləmləşkən tərəqiyyat yeni basqıçıqa qədəm qoyğalıqını namayan qıldı.
0: Abdun Raylıq Poşta Başkuruş İdarisi, Abdun Raylıq Yez İgiliki Yez Nazareti, Abdun Raylıq Soğut Nazaret Katarlıq Yeti Tarmak Birleş Berpaklıqan, Şinjan Mesulatlarını Yeng Pit Yetküzüş, Tez Yetküzüş Arqılıq, Dekkalarga Yardan Beriş Markisi Yıkında Resmi ilan kılındı. Tunca Zakaz, Şinjan Mesulatlarını Yeng Pit Yetküzüş Qoğunğa Marki Çaplap, Pijetlinip, Abdun Abılığı Kaçılınıp Toşunun Tamamlışıqı Ağışıp, Şinjan Mesulatlarını Yeng Pit Yetküzüş Tez Yetküzüş Arqılıq, Dekkalarga Yardan Beriş Markisini ilan kılış hem Turpan Qoğunini Bivas Körstüp, Kenaytış Paliyeti Turpan Şehirde Başlandı. Abdun Raylıq Poşta Başkuruş İdarisi Parti Grupsının Azası Muavin İdar Başlıqı Can Boyao Mundaq dedi. Şinjan Mesulatlarını Yeng Pititçe yetküzüşte Şinjan'ın her kaysı caylarının kas ela süpetlik yezigilik mensubatları katı tallandı. Bu yezigilik mensubatlarının bir süpet kimliği gibi beraber. Hükümet kollayışının türküsü de mensubat süpeti ve seçtiğin kiyinki mülazimet yıkımı kapalı gibi oldu. İlgiri simançlar bozulgan meyvelerin tapışır olganda özleri elektronluk soğudu süpesi bilen uduluşup bir taraf kılıçık doğru kiletti. Hazır tez yetküzüş karxanları bilen bir vasıta alaklaşısı buludu. Seçtiğin kinki məksuz yol içilip, məslini aldın bir tərəb qılgılı buludgan bu oldu. Şinjan, Şunfın tez yetküzüş çək şirketinin baş direktori Yen Bal Seyit unuşturup bundaq dedi. Yen meyve, Katarlı, asan buzulduğun, asan çiriydiğun ezigilik məsulatları qarta, bütün musablik temperatura kontrol kılınğun soğuk zendir sistemiz səpluduq. Hem de aviyasiya cihette aldın saklaş orni, yetküzüş Katarlı məksuz kapalat mexanizm ornatduq. 2025 yılı Abdun Rayının tez yetküzüş kəsb miqtarı 590 milyon parçaya yetti. Bunun için de yezgilik mesulatlarının yetküzülüş miktarı 159 milyon parçaya yetip, 2024 yılının okşaş mezgildiğinin 53.7% eşip, ilgiligen nispeti 27% etrafı ösüp, yezgilik mesulatları seyitliş sonmasının 20 milyar yönden eşiğe türkü oldu. Abdun Raylık Poşta Başkuruş İdarisi Partiye Grupsu'nun azası Muavin İdar Başlıkı Can Boyağı Mundak dedi. Tez yetküzüş arkalık dehkalarga yardım veriş mulazmet sistemisini mükemmelleştirip, has yezgilik mesulatlarının yetküzüş mulazmetinin süpet önümünü sicil elalaştırımız. Dehkalarga yardım veriş bu içi bivas körüstüş, işlep çıkış bilen setişin uldurlaştırış paliyetini daimli kanat yaydırıp, dehkalarga yardım verdiğin yezgilik mesulatları türlerini özlüksüz beytip, markı dairesini Şincan'ın erkası caylarının has yezgilik mesulatlarını kaplaşkıç kenaytımız.
1: Yakında Cimsar nahiyasida Kenye Cü köçürüp dikişinin açkışlık mezgeliğe kirdi. Şucaydaki kölemleşken tarihçılık yerlerde mayıs köçürüş meşgulatı umum yüzlük başlanıp has sıra adlarını köçürüp dikiş perviş kılış hizmeti yukarı önümlük ilgiri sürüldü. Dekala iş taksım kılıvelip hemkarlaşıp mayıs toşuş, töşük teşip dikiş, topu bilen kömüp mayısını mukumlaştırış tertibini ravan cipslaştırıp Kenye Cüni köçürüp dikişinin her bir iş tertibini yukarı ölçemde tamamladı.
0: Tianşan'ın şimali etkideki ala süpetlik su, tıprak, yorukluk, baylıklık iki cimsarının yesi Tianye Cüni'nin üstüge maskeledigan bulup, onun yıpırmık terkibideki mol Tianye Cü glikozidi ala süpetlik tabi tüven ısıklık kent oranında işletildigan ham materyali hesaplandı. Şu caydaki 350 mol yerdeki Tianye Cüni'nin her mol sizin 450 kilogram kuruk yopurmak yığbalgılı buludu. Kurgakçılık, çıdamlık, perviş kılış asan, iqtisadi ünümü körünerlik bulup, kölenleştirip öz türüşke hem yez iyilik kurulmasını elalaştırışka öz cayının ekologiyesi maskeledi. Tekme mühimi, has kesipler arkalık yez kentlerini güllendirişke küç koşup, yez iyilikinin ünümünü aşırış, dihkan ailelerinin kırımını aşırış için asasını puhtulaydı.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçler programımızını yaktırıp anlaşılanına karşı alımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılu Şirtin, aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirk programlarını anlıqlı buludu. Tekimi köp mezmularını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının emraklıqı da Sılu Şirtin, aboneciler terminalını çürüp anlaşılanla buludu. Mən Riyasa Cadanla, Razı yazır, Dalim.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakşamı sizler. Şincan Haberleri programımızına anlaşımlarını karşıya alınız.

0: asaslıq məsul yoldaşla alaqdar xizmətlərini doklat qaldı. Çin Şovcan bunlarını təkidlədi. İşkinin tikləşinin həl qılğuç əhmiyyətini çonqur özləşdiriş, işkinin qoğdaşını qətti işqa aşırı siyasi yüksəklikdə durub, Mərkəzi Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçiliki xizmətinin siyasi biliki, kəskirliki və muhimliqini çonqur tonub, tüzətişini əməliyyələşdirişini ən qətti pozisiya, ən küşlük tədbir arqılıq alıqı sürüb, Partiya Mərkəzi Komiteti və hər millət kadrları ammısıqa qanaatlilərlik cavab qayğızı tapşırış. Məsillərinin umumiyyizlik, üzlikesil tüzətib, Mərkəz Nazarətçilik Qrupisi bayqıqan və körüstüb bərgən məsillə. Ammının inkası küşlük bolğan məsillə toğrısta türmü tür tizimlik tüzüb, tüzətiş layihəsini ilmi bekitib, tüzətiş tədbiri, tüzətiş sürüki məsul orullarını aydınlaşdırıb, məsilinin tüginini dəl tepib, dəl ünümlik tədbir qolunub, məsillərini dəl cayıdı tüzətiş, əməli ünüm yartışqa həqiqi kapalətli qılış. Birini köpkü tədbiqləb, hadistinmü, mahiyyətinmü tüzəb, hazır tüzətiş bilən uzaq ünümlük mexanizm ornatışını birləşdirib, ortaq məsillə və təkrar körüldüğən məsillərinin mənbəsini çonqur qezib, sistemilik tüzəb, ekologiya, muhit qoğdaş uzaq ünümlük mexanizmi ornatıb və takamillaşdırıb, bir məsilini tüzətiş arqılıq bir türdəki məsillərini həl qılış, bir yürüş tüzümünü mükəmməlləşdirişini əməlgə aşırış. Tüzətiş xizməti məsuliyyətini çıngıtıb, şu caydaki partiya komiteti, xəliq hökumətinin asasi gəldilik məsuliyyətini çıngıtıb, partiya komiteti xəliq hökuməti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluşdu çıngıtırıb, tarmaq sahənin nazarət qılış, başquruş məsuliyyətini qatdıq əməliyyiləşdirib, həqiqətini əməliyyətini izləb, tüzətişini əməliyyiləşdirişkə, qanun boyuca qatdıq türtükü bolub, saxtı tüzətkən, əplət-səpləb tüzətkənlərinin cavabkarlıqını qatdıq sürüşdürüb, cavabkarlıqı tartıb tüzətiş nəticisinin, əməliyyətinin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötəlişigi kapalətli qılış. Mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilikini açqış qılıb, kəmtüklükünü toluqlaş, aciz türlərini küçəytişini tizlətib, ekologiya mədəniyiliki quruluşu və ekologiya muhit qoğdaşını qanunçılıq yoluda alıq sürüb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemilik tüzləşini bir tutaş pilallab, ekologiya sistemisini qoğdaş və əsligi kəltürüş, çoğun-çoğun quruluşlarını çoğunquru yolqa qoyub, ixtisadi ictimai tərəqiyyatının tipini umumi yüzlük yeşiligi özgərtişini tizlətib, muhit qoğdaş bilən ixtisadini tərəqqi qıldırışının mas ortaq ilgirilişini əməlgə aşırış gerək. Nazarat qilish mazgilda Çin Şovjan Korli shahri Saybaq ko'chasi saqchixonasiga berib, asosiy qatlamning muqimlikni qo'g'dash, amonlik saqlash bo'yicha oldini elish tizginlash qatorliq xizmat ahvolini egalladi. Korla iqtisod texniki taraqqiyot rayonida ximiya sanoati va to'qimachilik, gul besish, bo'yash korxonalariga kirib, kasb taraqqiyoti, tur qurilishi, bexatarlik, muhit asrash qatorliq xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. O, bunlarını təkidlədi. Cəmiyyət muqimliqni qoğdaşını, başdan axır baş orunğu qoyub, terrorluqqa qarşı turuş muqimliqni qoğdaşını, qanunçıllaşdırış, daimlaşdırışını puxta alıq sürüb, cəmiyyət qatlımıda bir bütün aldın eliş tizgilə səviyyəsini östürüb, xəvib xətər, yoşurun xəvibnin ünümlik aldın elib və onu tügitib, cəmiyyət umumiyyətinin sıcıl inab muqim buluşuqa, həqiqi kapalətli qılış. Bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumini qattiq amaliyalashtirib, nuqtaliq sohalardagi xavf xatar, yoshirin xavfni birma-bir takshirib, tugutishni cho'nqur qanot yaydirib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisalarning qattiq oldini olib, xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash. Taraqqiyotni tutish, yeyishni ilgir surish mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usini kuchaytirib, iqtisod xizmatini texmi zo'r salmoq va texmi amaliy tadbir bilan chang tutib, o'zgicha afzal kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchini kuchayib oshirib, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishda tayanchlik rolini haqiqiy joriy qildirish. to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, partiya a'zolari va kadrlarni chuqur o'rganish, haqiqiy tekshirish, puxta tuzitishga sijil kuchashga yetaklab, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda ching turib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga tirishib turtki bo'lish kerak. Qadin kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарәчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарәчілік 7-ші группсы 14-ші түркімді бейджіріш кітап жүрған, ноқтылық диққат қылылған 6 делоны өз ішіге алған, амма пашқылған 78 әрзет делосыны тапшырып алды. Бұның 64-ті телефон арқылық, 14-ті қат арқылық пашқылынған. Бұ 78 делоның 36-сы үрімчі шәрінің, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 10-і Қашқар Бұлайтының, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 8-і Иде Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 7-сі Санжу Құйзу Аптоным областының, 5-і Бортылан Монғыл Аптоным областының, 4-і Байонғылын Монғыл Аптоным областының, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 3-ші Ақсу Бұлайтының, 2-сі Тарбағаттай Бұлайтының, 2-сі ноқтылық деккат қылыдған делу, 2-сі Құмыл шәрінің, 1-і Тұрпан шәрінің. Бұ түркімді бейджірішке тапшырылған әрзиет делуларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда, атмосфераны болғаш делуысы 24, қаттық ташландық арқылық болғаш делуысы 16, шауқын арқылық болғаш делуысы 13, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делуысы 7, су болғаш делуысы 5, башқы түрдікі болғаш делуысы 13. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарәчілік 7-ші группсы 5-ші айның 23-ші күнігіче 14 түркімді ноқтылық деккат қылыдған 50 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 715 делоны Аптоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 611 телефон арқылық, 104 хат арқылық паш қылынған. Юғырқи әрзет делолары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарәчілік 7-ші көріпсі 5-ші айының 14-ші күні 5-ші түркімді амма паш қылған 62 әрзиет делосыны Аптоным районының бейджірішіге тапшырған еді. Бұның 6-сі алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарәт қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Бұны Шинжан Уйғур Аптоным районлық халық өкіметінің торы бекітідің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Аптоным районлық бейхаттар шылап чықырыш комитеті бүгін түштін кейін 2026 жылық 2-ші омамы еғін ечіп, баш шуджи Ши Цзиньпинның Сәнши өлкісі, Чанчжи шәрі, Чинъюэн наҳиясидаги көмүркан юз берген газ партлаш ҳодисаси тоғрисидаги муҳим йўл йўриқнинг рўйин етгизди, ўгэнди, изчиллаштирди. Зунли Ли Чяннинг тасдиқи йўл йўриқнинг талабини амалийлаштирди. Аптоным районлық партия комитетінің орынлаштырышыға сасын, Аптоным районның бейхаттар ішіліп чықырыш қызметіне дарғал орынлаштырды, әмәлейләштірді. Аптоным районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Аптоным районның рейсі, Аптоным районлық бейхаттар ішіліп чықырыш комитетінің мудірі Әркен Туньяс еғініңі қатнашты әмді сөз қалды. Еғінді мұнылар көрсетілді. Hazır Şinjandaki kançılıq karxanaları işləp çıxırışının aldıraş məzgilidə. Bexəttərlik xəyib xatır bir qədər çox. Energiya, ximiya sənayeti, yol qatnışı, binakarlıq quruluş, mədəniyyət, sayahəçilik qatarlıq sahələrdə bəz yoşurun xəyib xatır məvcud. Bunanın başqa kəlkün, laylatqı iqini, yərtəbrəş qatarlıq təbii abətlərinin xətri gəvidlik. Жайла тармақла баш шуджи Ши Цзиньпинның мойым йол йорықы вә зонли Ли Чяннің тәсдиқи йол йорықының тәлпіні қат-и ізчылаштырып, әмәлейләштіріп, Сәнши өлкісі Чаңжы шәһәрнең Чинъян ناھىيەсендәге көмиркәндә йөз бергән газ партлаш хадисәдән чөнкур сабак алып, бехатерлек алдын алыш кричен техимә чиңитеп, бехата эшләп чыгырыштан ибарат зур сиясәт мәсъулиятне техимә чиң, бехатер эшләп чыгырыш ва табии апатты мудафиәлнеш хезмәтне техимә пухта тутып, иң юқыры өлчәм, иң каттык талап, иң әмәли тәдбир аркылы зур яшырын хәвеп хатерне толык умум йөзлек бермә-бер тәкъшириб үзетеп, төрлі кадесінің қат-и алдын елеші керек. Еғінді мұнылар тәкетленді. Қан сағасыдке зор ешірін қауіп қатарны омам өзлік, системлік бірмі-бір тәкшіріп түгітіп, ғаз қойуқлықы чәктін ешіп кәсімі мәшқұлат қылыш, бәлгілімге қылап, қатарге тәбәккіл қылып мәшқұлат қылышны қат-и тосыш керек. Abdunum rayonluq kan bexatarligi yar yulek bolish yetekchilik gruppisini darhol qurib, olib qo'ymay teshib o'tish shaklida birma-bir umumgözlik tekshirib, gavidlik masala zo'r yo'chirni xavfni tal to'g'ri tepib, yeb qalqliq tuzishni qat'iy joyida amaliylashtirish. Aloqador tarmoqlar birlashib qonun ijro qilish mexanizmi o'rnatib, kinishksiz kan ichish, qatlamdan doirdan halqib ketish, yo'chirin mashg'ulot qilish qatorli qonun nizomi xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, kuchlik cho'chitishi. Kanning bexatarlik ijozati shartini qattiq amaliylashtirib, qaloq ishlab chiqarish iqtidorini planlash halqasida manbasidan shallab opat keltirib chiqaradigan yo'chirin omilni umumyuzlik tekshirib tuzashni yanmi kuchaytirib Xatarlik mashg'ulotga odam o'rniga mashina odam ishlatishni tezlatishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Nuqtliq sohalarga chiqib qadilib, bexatarlik yo'shirin xavfini butun rayon bo'yicha birma-bir tekshirib tugatish. Sayohatchilik besiq mazgilidagi yo'l qatnashi xavf-xatari ojiz nuqtalarini chiqib tutib, nachori havo sharoitida yo'l to'rini yurishtirish, asrash va qatnashni boshqarish tizginlashni yanmi kuchaytirib, qashliba avtomobillarning yo'lga chiqishini qat'iy to'sish. Xatarli ximiyaviy buyumdan iborat zo'r xavf-xatar manbasini yeb qalqliq boshqarish tizginlashni yanmi kuchaytirib, pojanza salyutni qonunsiz ishlab chiqarish shaxsiy saqlash, setish, belgilimga qilib etish qatorli qilmishlarga qattiq zarba berish. Manzira yo'llaridagi ko'rik, paraxod, ko'ngil ichish aslasi qatorliq nuqtliq o'rinlarning bexatarligini chorlab tekshirishni kuchaytirib, qoshli bo'lsimi yurishni to'sish. Shahar bozorlaridagi yiqilg'i gaz, aloydi uskuna, elektr energiya, maktab qatorliq sohalarning bexatarligini birma-bir tekshirishni cho'nqur qanot yaydirib, yo'shirin xavf xatarini vaqtida tugatish. Tabiiy ofatdan mudofiyalanish xizmatini umumyuzlik puxta tutib, daryo yaqin qirg'ig'i bo'libmi, daryo yo'lidagi xatarlik bo'laklarini chorlab tekshirish, mudofiyalanishni kuchaytirish, yer tabrash bo'yicha nuqtliq xatarlik rayonidagi uylarni mustahkamlash O'rmon, o'tloqda o'tobti zo'r yo'shirin xavfini udulliq tugatish qatorli xizmatlarni qilchi bo'shashtirmay chin tutib, jiddiy ishlarga taqobil turish manbirini kuchaytirib, amaliy jang holatida bartaraf qilish iqtidorini oshirish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Partiya komiteti, xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rni qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtoq boshqarish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va ish boshqarish, ish jazman talabini qattiq amaliylashtirib, baholash, chorlab tekshirishni qilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan yanmi kuchaytirib, javobgarlikni, unumni qattiq surishtirib, korxonalarning asosiy gavidlik mas'uliyatini chiqitib, turlik tadbirlarni oxirgi 1 metrgacha amaliylashtirishga haqiqiy kafolatli qilish kerak. Jang Yingchun, Yusufjon Mamat, Muqiyatjon Muhammad, Juli Fan, Panshi yig'inga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabari. Abdonim rayonidagi joylar ishlab berish yo'li bilan yordam berish turlarini tez olg'a surib, yezi qatnashidagi kamtikliklarni yanimi to'liqlab, turalg'u muhitini yaxshilab, har millat ommini uyiga yaqin joyda ish qurilishib, kirimini ko'paytirish imkoniyatiga ega qildi. Bu mazgilda To'li nayasining O'rsholit yezidagi 4 kentning 2026 yillik kent darajalik yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turga 3 million 350 000 yuan mablag' selinib, 5 kilometr kildigan rangli xishiyat quzilgan piyodalar yo'li yenidan yasaladi. 1700 kvadrat metr yo'l yuzi qattiqlashtiriladi. Hamda ko'kartish turibi to'ri asliyalari yurishlashtirilib, qurildi. Türk kuruluşu kılıkçı taraf 70 iş ordu bilen təminledi. Ula işlavatkan kent ahalırga 1 milyon 250 bin yuandan artıq işe qıtar qıtıdı. Örşelit yeza Burkital kentinin ağlısı Ahtilek Ercan mındak dedi. Muhafık hizmet taptım. Yakşı işlep, emgikimgi tayinip durmuşumunu yakşı ötküzmeyen. Şundakla yurtumunun kuruluş üçün mü bir ölüş kuş koşumen. Uşturpan ayasının Çiyancın bazardaki 5 kentinin 2026 yıllık işlep çıkarış yolunun iştepi biriş yolu bilen yardım biriş türlü nöbette kızgın kuruluş kılınmakta. Türkiye cemi 3 milyon 550 bin yuan meblağ selinip, umumu uzunluğu 14 bütün 10'dan 2 kilometre kildiğen Yezi kenti yoludun 14'ü yeniden yasılıdı, özgertildi. Bunun içi de iştepi biriş yolu bilen yardım biriş meblağının ilgiligen nispeti 40%'ni yukarı. Türk kuruluşu kadimi Fuşav Çoğun türünü 8. ayının ahırda tamamlaş planlanğalıqın donuşturup mandak dedi. Kuruluş kılıç yarayanı da şu cahindeki kent ahallarını işleşke aldın kabul kılıp, amının yakınca da şıkkı uğruluşup kırmını köpe yetişiki türtükü bulduk. Türü pütkendinkin, liniya boyudaki kentlerinin katnaş, seferi çıkış ve yetizlerini suğuruş şaraiti nait zor derecede yakışılınıp, ekiyik türde kent ahallarının halık turmuşu yolu, beyiş yolu ayılınıp, yezi kentlerini güllendirişki küç koşudu. Moriya Qazaq Avtonom Nahiyalik Taraqqiyat va Islohot Komitetining muavin mudiri Chujangja bu yil nahiya bo'yicha ishtep berish yo'li bilan yordam berish turidan 10 ni yo'lga qo'yib, 33 million yuanga yaqin mablag' selish planlanganligi. Buning shu joydagi 847 ommaning ish qurilishiga turtki bo'lganligini tanishtirib mundaq dedi. Qurilish sifatini cho'ng tutib, mablag' ishlatishni qalablashtirib, xalqqa naf yetkazish, qalblarni ellitish qurilishni butun kuch bilan barpo qilib, ishlab berish yo'li bilan yordam berish amgak mulozimati haqqini 40% dan ortiq tarqitish talabini cho'ng ko'zlab, nomratlikdan qutuldirish natijalarini mustahkamlash, xalq turmushi tovon chekini mustahkamlash, ishki harakatlantirish kuchini qo'zg'itishni kuchlik trak bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Şincan'ın tuncu türkümdeki işki hesaplaş küçü arkalık köp abunka yeşil tohunu beybastı yetküzüş türü yakında tasdiqlanıp əməliyleşti. Bu, hesaplaş küçü sahası bilen yen energiyeni beybastı tutaştırış yolunu önümlük raballaştırıp Şincan'ın yeşil hesaplaş küçü nam kartısını küçü barpa kılışıq türkü buladı. Bu işki türü Kumulşari, Arı Törük Nakiyası hesaplaş küçü de yenlik yardış ülge rayonudaki köp abunka yeşil tohunu beybas yetküzüş birinci kararlıq türü. Karmayşari, Bulut hesaplaş kesip bağcı rayonudaki köp abunka yeşil tohunu beybas yetküzüş birinci kararlıq türüdün ibaret. İşki türünün yen energiya generatoru sığımı 160 bin kilovat. Kumulşarilik Tereqiyat ve Islahat Komitetinin müdiri Can Şavyi, Arı Törük Nakiyası'daki türde bu yıl 6. ayda umum yüzlük kuruluş başlayıp, 2027 yılı 5. ayda umum yüzlük işgi kırıştırış planlanan kalıqını bildirip bundaq dedi. İlgiri yılga yen energiyadan çıkarğan tokne özümüz işiltiş nisbitimiz 30%'ın 50% kiçeydi. Türü işgi kırıştırılgenin gen 90%'ın aşıdı. Pakız yeşil tok, ülgü rayonunu təmirligen umumi toknun 60%'ın artıqını ilgileydi. Köp abunka yeşil tokni beyvası yetküzüş, şamal elektri, kuyaş energiyasının paylanıp çıkarılgan tok katarlıq yen energiyallik tokni, amıvi elektri torgu yollumay, məxsus lingiya ve besim özgertiş əsləsi arqılıq köp abunka beyvası yetküzüşünü körstüdüm. Texmo tüşünüşlük kılıp etkanda, bu bir yen energiyallik tok mənbəsi arqılıq köp abunkni yeqin arlıqtın tok bilan təminləş digerlik. Bunadaki abund, kanuni küşke ige əməli gəvidini görstudum. Ahale ve yez igiliki bilen şoğulundan abundlarını öz işçige almaydı. Dövlət Tərəqiyyat ve İslahat Komiteti, Dövlət Energiya İdarisi yakında önce çıxırıp, köp abundini yeşil toplan beybası təmirləşki türkü bulup, yen energiyanı öz yerde yakın ətraplı işiltişini ilgir sürdü. Abdunum Rayonluq Energiya İdarisi Partiya Qurupsın Şujisi, İdar Başlıqı Yan-Yan ondaq dedi. Qiyasan hesablaşımızca, yuqurdaki türde tok bahası, elektr toğurdaki tok bahasının ərzan buludu. Bu, hesaplaş küçük karakallarının rıqabet küşünü önümlü küşeydi.
0: Stansımız haberi. Kumul Şari Sünni Akıl Teknikisini yasımıcılık, energiye, kançılık, katarlık sahelerde kullanışını küçep alıgı sürüp, enenevi kesiplerden tıpını özgertip derecesini östürüşken küşlük hareketlendiri güç küş koştu. Aptanım Raylık Sanat ve Uçurlaştırış Nazareti yakında 2026 yıllık ilgarı akıl zavut tizimlikini ilan kıldı. Kumul Yeni Tiyanşan Simut Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Simut ne akıl bir hatar yenice kuruk usulde işlep çıkardığın akıl zavutu tizimini kekirip Şincan'ın binakarlık kuruluş materyali sahasıdı ki bu derecik erişken tuncu tür olup kaldı. Şirket Universal

Toğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesinin mühim terkibi kısmı kılıp, partiye kuruluşunun mühim noktası, partiyanın umumüzlü katık idare kılıçtı ki, asasi gevdelik mesul yetki kirgüzüp, küzütüş, tekşürüşte, kaytımı inkaz kılınan meselelerini tüzütüş, tüzeş kısmeti bilen bir gevdeleştirip, cipsılaştırıp, emelileştiriş ki türtükü buluşu. Altını tüzetişini sıcıl çonkurlaştırıp, şekil vazlıkının arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki iğiş meselelerini çonkuru kezip çıkıp, tipik meselelerini tutuş, yüz biri vatkan meselelerini tutuş, umumu uhturuş kılıçını tutuştu çıntırıp, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişki türtükü buluşunu yanımı küçeytip, mesuliyetini zımmı gelip emeli işleş arkalık, 15. 5 yılını yakşı başlaşını, işgı aşırışkı türtükü buluşu gerek. Emdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın malumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluk bulup ki yeni ekildi. Temperatura 9'dan 22 Celsius'a gradus kuşa. Altay'da hava uçuk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 6'dan 19 Celsius'a gradus kuşa. Çöçek hava uçuk. Temperatura 8'dan 22 Celsius'a gradus kuşa. Gülcide hava bulutluk. Temperatura 8'dan 22 Celsius'a gradus kuşa. Bortalarda azırak yağmur yağıp kiyin hava bulutluğunda. Temperatura 10'dan 24 Celsius'a gradus kuşa. Karmay'da hava bulutluk bulup kiyin eçiladı. Temperatura 12'dan 27 Celsius'a gradus kuşa. Kuytun'da hava bulutluk, temperatura 10'dan 26 Celsius'a gradus kuşa. Şihanzı'da hava uçuk, bazıda bulutluk, temperatura 8'dan 24 Celsius'a gradus kuşa. Sanji'da hava bulutluk, temperatura 8'dan 25 Celsius'a gradus kuşa. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 13'dan 30 Celsius'a gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 21'dan 33 Celsius'a gradus kuşa. Korlu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 30 Celsius'a gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 17'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Atuş'ta hava bulutluk. Temperatura 19'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Kaşgar'da hava bulutluk. Temperatura 18'dan 32 Celsius'a gradus kuşa. Xoten'de hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluk bulup kiyin eçiladı. Temperatura 9'dan 22 Celsius'a gradus kıçı bulut. Örmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri programısı boyu içi anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Geni Kadir. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktörleri Zulfiye Mahmut bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberler Programısını anlığınınla rahmet. Sluşutin abunçla terminalını çürsünüz. Tehmi köp sarkıl mezbullardın haberdar bol alaysız.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, güzel nakşi müzikleri bilen dil tarınızını çekip acayip mum dünyasına başlap barguçi sanat sahnesi programımız yani siz üçün hizmette bulundu. Ben riyasetçi Roşengül İmam. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı güzel dünya namlıq nakşının yakınlık köyler bilen başlayımız. Qeni, Bahar Alğaysızlı.

Qadirlik dostlar, əmdi könül aramınlarda buludığan güzel köylərdin, illik ailə, illik bir dünya namlıq naqşa huzurunlarda buludu.

Bu sahibimizde Abdonom rayonumuz yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik mulazımetini kanat yaydırganlıkı doğrusu da sözde birimiz. Yakında Abdonom rayonumuz Örümçi şehirde yeni yatçı işgı uğrulaşkallar aile doktorları gelişimlik mulazımetini kanat yaydırıp tez yetküzgüciler, veymey yetküzgüciler, torda gelişidigan abdomobil şoförleri kadarlıklarını gelişimlik mulazımetta yersikker gözdi. Boyun omurtkısı keseli, bel omurtka ağırlık tahsisi pultuyup çıkış, tiz boğumi zahimleniş, aşkazan keseli, yukarı kan besimi, uyku tosalgoğu çıraş katarlık, sağlamlık meseleleri yeni yaçı işgı uğrulaşkallar arasında bir kadar köp uçuraydı. Aile doktori bilen kelişim imzalığandan keyin yeni yaçı işgı uğrulaşkallar haslaşkan sağlamlık başkuruş, aldın kelişip numur erişmen besi, sozulma kesellerge uzak müddet retsip yezish, hoş yönelişlik yötkep davalaş yeşil yoli katarlık mulazimetlerden behrimen buludu. Bunundan başka, Örümçi şehri yana yukarı kan besim, diyabet keseli bimarları katarlık kişiler topuğa karta haslaşkan aile doktori kelişimlik mulazimet buğutusunu otturgı çıkardı. Bu pelliğe çaplak çaplaş, lonko koyuş, uvulaş, yeni sancıp davalaş katarlık cungi tibabeti mulazimet turlarını öz içi galıdı. Davalını sığırtısıdan atçot kılıngandan kiyen şahsler pekat az mihtarda ayak tüleydi. Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asasi Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarmasının başlıkı Su Xiao Chuan mundaq tonuşturdu. Növette bütün Şinjan'da aile doktorları kollektifinin 12 mini kurulup kollektif əzaları 55.800 kişiye yetip, şehir gezilerini kaplıgan mulazimet doğru asasi cahattin bərpa kılındı. Abdonom rayonumuz keyinki qadamda alaqı doğruda kelişim imzalaşdın paydalın işini çoğunqurlaşdırıp, AI koşumca ziyaret kiliş ve öz ara kelişim imzalaş küçük programması üstüde izdinip, mulazimet önümünü üstürdü. Aile doktorları mulazimeti bilen umumi xalq salametlik tekşürtüş bütün zancarını tutaştırışını paal ilgirisirip, salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarına dayanıp, salametlik tekşürüşte mesele paykalsa, aile doktorları aralışıp kontrol kılış yep halkısını şekillendirdi. Şunun bilen bile cipslaşkan davalaş birleşmik gevresi, katarlık vasıtalarga dayanıp, elas süpetlik davalaş

Sorsuzluk his kılıdıkken. Üçüncüsü, alakızada buluş. Magini normal yürek ritmini saklaştaki muhim ozukluk maddelerinin biri bulup, magini kemçil bulsa yürek ritimsizliğini keltürüp çıkırıdıkken. Tötüncüsü, söngek çalınlaşış. Kalsiy bilen magininin münasibeti zıçken. Yeterlik magini kalsiyinin söngekten horap ketişini azaydırıkken. Lekin, kalsiy toluklaş miktarı eşip kesse, magininin sömürülüşünü rıqabetlik alda çekilip koyduken. Beşincisi, kan tomur kalsiyleşiş. Magini kalsiyinin kan tomur divarıdan ötüp, o baradığan cayğı yitip, berişiğe yardım berdiken. Eğer bedende magini kemçel bolsa, kalsiy kan tomur divarıga çöküp gelip, kan tomurunun kalsiyleşişini tezletip etişi mümkünken. Altıncısı, sozulma, ağrış. Magini hormonunu tanşap muskullarına boşdurduken. Tetkikatlardan məlum buluşca, başının yerimi ağrış, əyiz ağırtıp gelişinin eğirlik dəriyetisi və körülüş qitim sani bədəndeki magini miqdarı bilən münasibətlik ikən. Yettincisi, xamuşluq. Magini adam bədənindeki hormonlarının tənşilişi və çoğminin serotonin səviyyəsini yaxşılıp, qan şekerinin tənpunluqi və kəyfiyyatının mukimliqini saqlaşıq paydalıq ikən. Magini kemçilik kişiler asalla hamuşluk teşvişliniş keselikige giriptar buludikken. Cungu ahalılarının taamlardaki ozukluk maddelerinin kubul kılınış miktarı da tavsiye kılınışca 18 yaştın yukarı kuramağı yetkerler günüge 330 mg magini kubul kılış gerekken. Umumlaştırganda tövendeki birkaç kıl kişilerde asalla magini kemçil buludikken. Bununla ehmiyet bir iş gerekken. Birincisi, tamak tallaydıqanlar. Naçar yemek, içmek, magini, kubul kılış, yeterlik bulmasının muhim sebep etken. Turmuşta tamak tallaş, iştihasızlık, karğılarca tamakka çeklimi koyuş, yemek, içmekte magini terkibi bar, yemeklikler kemçil bulsa, asalla magini kemlikini keltürüp çıkırdıkken. İkincisi, məlum kesellikke giriptar bolğanlar, məsələn, araq içiş, üçcəy yolu kesellikleri, yəni kiron keseli, uzaq müddət iç sürüş, işkitiplik, diabet keseli qatarlıqlar magininin yoqab keçişini köpəyti vetişi mümkünken. Söydük əydi göçü doğrular, antibiyotik doğrular, ximiyelik davalaş doğruları, qalqansıman yan bəz hormoni, insulin qatarlıqlar magininin normal metabolizma təsir görsüşü mümkünken. Üçüncüsü, cəmiyyət tarixi barlar. İrsiyyət amilimu bəlgilik rol oynaydıken, cəmiyyət xarakterlik tövən magnilik qan kesili böyrəknin maginini qayt sümür çıxdı darıqı təsir görsüdüb, magninin xorab geçişini aşırıb edidikken. Tötüncüsü, yaşanğallar. Yaşının çoğun yaşıqı əgişib, yaşanğallarının əzim qılış, sümürüş ixtidarı tövəlləb, magininin qubul qılınışı yetərlik bulmaslıqını kəltürüb çıxırışı mümkünkən. Qanda qılğanda, bir xətər magini doluqluğulu buludu. Cüngu ozuqluq elmi cəmiyyəti mundaq təklif bərdi. Ösümlü karakterdeki yeməklikler içində nurğun magini miqdarı köpləri var. Köpçilik daim yəpərsi buludu. Danlıq ziraətlər, məsələn, qarabuğday uni, şəumi, qonaq, aq qonaq uni qatarlıqlar. Purçaq türdikilər, məsələn, seyriq purçaq, qara purçaq, kök purçaq qatarlıqlar. Şakallıq meyvələr, məsələn, yavgu, kavu uruqi, xasın, yanaq meyğizi qatarlıqlar. Meyvi kök tatlar, məsələn, buğdaş, ceysəy, quruq mugu, zilsəy, yang tau, siz, şanjav qatarlıqla. Yemeklik arqılıq yanıla yeterlik magniyiga erişilmeydiganlar doktorunun görsetmesi bu yetçe magini toluqlaş doğrusunu işlesi buludu. Eğer börek iktidarı yaxşı bulmuşsa, çoğum doktorunun bahalışıdan ötkenden keyin andın magini toluqlaşı buludu. Dikkat kalışıqı tegiştik ki, her kandak toluqlaş doğrusunu muvabık miktarda içiş gerek. Magnini ziyade köp kubul kılganda magnidin zaharlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Bunun könlü elişiş, kusuş, içsürüş alametleri buludu. Eğir bulganda hatta yürek iktidarıga təsir etidu.
Ахырда көпчілік кішіні әскәрттімізге тамақ арқылық магниині муапық құбыл қылыш ойқысызлық вә балдыр ойғынышыны азайтышқы пайдалық. Лекін тұрмышта ойқығы мұнасыветтік амиллар нағайды көп. Бесімні вақтыда төвәрлетіш, қануниетлік әрекет қылыш, муапық оптапқы қақылыныш қатарлықларының әмісі ойқыны яқшылайды, көпчілік бұны бірләштіріп қылсы болуды.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansı Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilosu nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilosu nusqısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletalının 6.0 pilosu nusqısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
6: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı seti valalaysız.
7: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Aptitalı yardım berdi.
8: Saat 17.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
9: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
10: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
11: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıqı emrah bulup əgişip çeniqsiz.
1: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.

0: birini köpkü tədbiqləb, qadistinmü, mahiyyətinmü tüzəb, hazır tüzətiş bilən uzaq ünümlük mexanizm ornatışını birləşdirib, ortaq məsələ və təkrarı körüldüğən məsələlərinin mənbəsini çonqur qezib, sistemilik tüzəb, ekologiya, moyit qoqdaş uzaq ünümlük mexanizmi ornatıb və takamillaşdırıb, bir məsələni tüzətiş arqılıq bir türdəki məsələlərini həl qılış. Bir yürüş tüzümünü mükemmelleştirişini əməlge aşırış. Tüzetiş hizmeti mesuliyetini çıngıtıp, şu caydaki partiya komiteti, xalık hükümetinin asasi gavdilik mesuliyetini çıngıtıp, partiya komiteti xalık hükümeti tən mesul buluş. Bir iş ornada koş mesuliyet buluştu çıngıtırıp, tarmak sahenin nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini katlık əməliyleştirip, hakikatini əməliyetini izlep, tüzetişini əməliyleştirişke, kanun boyunca katlık türtükü bulup, saxtı tüzetken, əplet səplet tüzetkenlerinin cevapkarlıkını katlık sürüştürüp, cevapkarlıkı tartıp tüzetiş neticisinin, əməliyetinin, xalıkının, tarihinin sınıqının ötelişigi kapaletli kılış. Merkezinin ekologiya moyit qoqdaş nazaretçilikini açıkış kılıp, kemtüklükünü toluqlaş, aciz türlerini küçeytişini tizletip, ekologiya mədəniyiliki kuruluşu ve ekologiya moyit qoqdaşını kanunçuluk yolu da alıq sürüp, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqni bir gavdilashtirib qoqdash va sistemilik tuzlashni bir tutash pilallab, ekologiya sistemisini qoqdash va asliga keltirish, chong-chong qurilishlarni chongqur yo'lga qo'yib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilligi o'zgartirishni tezlatib, moyit qoqdash bilan iqtisodni taraqqiy qildirishning mas o'rtaq ilgirilishni amalga oshirish kerak. Nazarat kılış mezgilde Çin Şaucan Korlu Şehri Saybak Kulçisi Sakçıhanısı'nı verip, asasi katlamının mokumluğunu koqdaş, amallık saklaş boyunca olduğunu iyiliş tizgirleş katarlıq hizmet ehvalını ilgiledi. Korla İktisat Tekniki Tarakiyat rayonu da kimya sanayeti ve tokumuculuk, gülbesiş, boyaş karxanalarına girip, kesip tarakiyatı, tür kuruluşu, bihaterlik, moyut asıraş katarlıq hizmetlerini tekşürüp tatbik kaldı. U monolarını ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni puxta olib surib, jamiyat qatlamida bir butun oldini elish tizginlash saviyasini o'stirib, xavf-xatar, yoshirin xavfning unumlik oldini elib va uni tugitib, jamiyat umumiyatining sijil inoq muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumini qattiq amaliyleştirib, nuqtaliq sohalardagi xavf-xatar, yoshirin xavfni birma-bir takshirib, tugutishni chonqur qanot yaydirib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisalarning qat'iy oldini olib, xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash. Taraqqiyotni tutish, yeyishni ilgir surish mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usini kuchaytirib, iqtisod xizmatini texmi zo'r salmoq va texmi amaliy tadbiri bilan chang tutib, o'zgicha afzal kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchini kuchayib oshirib, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdek tayanchlik rolini haqiqiy joriy qildirish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, partiya a'zolari va kadrlarni chuqur o'rganish, haqiqiy tekshirish, puxta tuzitishga sijil kuchashga yetaklab, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda ching turib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga tirishib turtki bo'lish kerak. Qadin kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Әмді мәркезің экология мойыт қоғдаш назары әчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология мойыт қоғдаш назары әчілік 7-ші группсы 14-ші түркімді бейжіріш кітап жүрген ноқтылық диққат қылылған 6 делоны өз ішіге алған, амма пашқылған 78 әрзет делосыны тапшырып алды. Бұның 64-ті телефон арқылық, 14-ті қат арқылық пашқылынған. Бұ 78 делоның 36-сы үрімчі шәрінің, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 10-і Қашқар Бұлайтының, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 8-і Иде Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деккат қылыдған делу бір. 7-сі Санжу Құйзу Аптоным областының, 5-і Бортыла Мұңғыл Аптоным областының,

0: akıllaştırıp derecesini östürdü. Hem de sünni akıl koşulgan konkret kullanış muhiyetinden 25'ni ilan kıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Şincan'daki balalar, yaşlar, ösmürlerinin 5 cihetki sağlamlıkını ilgir sürü şerkti. Tünügün, Ürümce şehirlik halk bağıtısı başlandı. Bu harekette sağlam beden iğirliği, körüş kuvveti sağlamlığı, psikiki sağlamlığı, sünek sağlamlığı, iğiz boşluğu sağlamlığının ibaret 5 cihet çöğürülüp, balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık müdafiyesi bir müstehkemlenildi. Faaliyet meydanı da birkaç doktorxanadan gelgen davalaş mutaxassisleri balalar, yaşlar, ösmürlerinin beden iğirliği, körüş kuvveti, iğiz boşluğu katarlık bekre köngül bölündüğün sağlamlık meselelerini közü tutup, umumlaştırış bilimlerini düşündürdü. Kesbi halis kesel görüş etirdi, ozuqluq cahatı yetekçilik kılış, görüş kuvvetini tekşürüş, omurku tövürgini bir mi bir tekşürüş, psikiki cahatı meslehet beriş, eğiz boşluqı sağlamlıqını tekşürüş qatarlıq halis kesel görüş supları tesis kılıp, balılar, yaşlar, ösmürler, hem de ularının atanlarına əksiz mülazimet kıldı. Ürümçü şehirlik 13 otur mektep okuğusu Can Yelin mındaq dedi. Sağlamlıqının intayın muayimliğini es kıldım. Bunun en keyinki turmuşta yeterlik uxlaş vaxtıgı kapalatlı kılmen. Yan telefonuğu karış vaxtımını qattıq tizgirlep közümünü asıraymen. Çişimini her günü her qidimde 2 minutun artıq əstayil çotkılaymen. Abdonum rayonluq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti Ayıllar Balılar Sağlamlıqı Başqarmısının başlıqı Li Weiling, Abdonum rayonunun kentki kademde Abdonum rayon, vilayet, nahiye, yeza, kent 5 derecelik davalas sağlıkını sağlaş aparatlarının mülazimet toruğu tayınıp, sağlamlık bilimlerini umumlaştırışını yesli, otur başlangıç mekteplerine kırgızıp, 5 cahitki sağlamlık ilgesini mektep terbiyesi ve aile turmuşunun bütün ceryanıgı sındırıp, bütün cemiyette balılar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlıkını orta koğdaydıgan yaxşı keyfiyat yardıdıqallıqını bildirip bundaq dedi. Dikkatni beden iğirliği, körüş kuvveti, psikika, sünek, iğiz boşluğundan ibaret 5 çoğun sağlamlık meselesi merkezleştirip, aldın iliş boyunca taskap tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş, sağlamlık boyunca baş kuruş bir gevirleşken mülazimet zinciri berpa kılımız. Balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlıkı təsir yetküzüdüğün asaslıq sağlamlık meselelerine karta taskap tekşürüp, dälcaydı arılışıp, doktorxanı bilen mektep maslaşış, sähye bilen tən tərbiyeni yuğuruş, ail bilen mektep ortak tərbiye işleş, cemiyet ortak tüzeşini işkaşırıp, balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık mülazimet sistemisini sıcıl əlalaştırıp, Şincan'daki balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık seviyesini umum yüzlük ösmürlerine
0: Әмді, мәдәниет ядикарлықлардығы жоңхан мүлліт ортақ гәвдісі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймін хабар қылуды. Едіқұт қадими шәрі, Турпан шәрі Едіқұт районының Ялқұнтақ базарыда. О, Шинжанда ғазырғычы сақылынып қалған әң чоң қадими шәр харабысы. İlgiri, şərq bilən qaribinin qatnış alaqısıdiki mühim tügün bolub, yipək yolu boyudiki köp millət mədəniyidikinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşuqı qua bolgan. Yedikot qadimi şəhərigi kirgəndə 5,144 kilometr kilidgan seriq topuluq egiz sepil közge çelikid. Bu yer, miladidin ilgirki 1-ci əsrdin miladi 14-ci əsrgiç bolgan məzgildə Yipək yolu və Şərqi Tiyanşanın cənubi itiyidiki yadroluq mühim cay bolgan. Yiraqqı nəzər taşlısa, sepilinin sırtı, işçi, saray temi eniq görünüb durud. Otur tüzlanlıqdiki Çan'ın şəhərinin işki taşqı aylanımı şəkildiki imarət caylaşdırmısıqa nahiyyəti oxşaydı. Bu, otur tüzlənlik binakarlıq kuruluş mədəniyetinin ғərbi yurtqı çoğqır təsir körsətkəlliginin canlıq ispatı. Sepil xarabısını boylap işkirlip mansa, 10,000 kvadrat metrgi yakın kilidgan ғərbi canub çoğ butxansıgı barğılı boludu. Bu, hazırgıca, Yedikot qademi şəhərdə ən mükemmel saqılınıp qalgan imarət. Şundaqla 1986-cı ilə işlənən Qaribki Sayahat namlıq televiziya teatrdiki nurgun körünü sürətki elinğan caylanın biri. Yedikot Kadimi şehrinin çendirgeçisi

0: Munira Bekri mundaq dedi. Bu saray ravaq şekildeki imaret. Bununla otur tüzlenlik binakarlık kuruluş alayidliki ige gharbi yurt sennet uslubu yugurulgan. Gharbi khan sulalisi Yedikut korganının leşkarlarını şıksilip çigranı muhafizet kılıçdın. Yedikut aymakıda gharbi yurt aymak nahi tüzümünün yolu koyulışı. Tan sulalisi devri kelgende enşi korukçı bek mehkimsi tesis kılınış kıçı bolgan ceryanda. Yedikut kadimi şehri merkezi hakimiyetinin gharbi yurtni 1400 netçi yıl ünümlük başkurgallıkıga guvah boluplu kalmay. Tehmi muhimi otur tüzdenlik medeniyetinin gharbi yurtta tarqalgallıkının muhim emeli ispatıga aylandı. Yedikut kadimi şehri 1961 yılı Govyan tarafından memleket boyunca birinci Türkümdeki noktalı koğdulduğun medeniyet yadikarlık orni deb ilan kılındı. 2014 yılı Dünya Medeniyet Mirasları tizimindeki kirgizildi. Kutkuzuş karakterlik remont kılıçtın rakamlaştırıp, akıllaştırıp, körgezme kılıçkıça, Turpan 5 baskuşluk koğdaş remont kılıç türünü yolu koyup, yokuluş gırdabıgı berip kılgan harabiliklerini hayati küşke toldurdu. Turpan Şehirlik Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi, Yedikut Kadimi Şehri Medeniyet Yadikarlıklarını Başkuruş Ponkutu'nun mesulü Osman Ömer mındak dedi. Koğdaşını aldığı orungu koyup, Yedikut Kadimi Şehri'nin sayahatçilik terakiyatı yerik planını tüzüp, körgezme seviyesini östürüp, Sayahat kölümünü 150 bin kvadrat metreye yetkizdik.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Şinjan Edebiyat Sanat Obzorçılık Merkezinin VVS Kesiş Murasimi hem 3. nöbetlik Şinjan'daki Ali Mekteplerinin Edebiyat Sanat Obzor Musabıkısının Mukafat Tarkıtış Murasimi ilmi muhakim yığını bugün Şinjan Spen Daşösi Vençuen Mektep Rayonu'nda ötküzüldü. Şinjan Edebiyat Sanat Obzorçılık Merkezi'nin yopqi Şinjan Sifen Daşösi, Şeyhanze Daşö, İli Sifen Daşösi'de eçilip, Şinjan Kespi Edebiyat Sanat Obzorçılık yeni bazısı kurulup, yukur süpetlik Edebiyat Sanat Obzorçılık arqılıq Şinjan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırışkı küş koşuldu. Faaliyet meydanı da Şinjan'ın çiz sırtıdaki edebiyat sanat sahasıdaki mutakhasis alımla Ali Mektep okutkucu okuguçları dikkatini edebiyat sanat obzorçılığı pen kuruluşu nezariyede yenlik yardış katarlık mezmullarını merkezleştirip asas maksat dokladı ve ilmi muhakımını kanat yaydırdı. Şinjan Edebiyat Sanat Obzorçılığı Merkezi Şinjan Sifen Daşösü'deki müdiri Li Yong mındak dedi. Muzika, güzel sanat, usul, tarih, medeniyet katarlık cihetlerde pen halkı biriktirişini şaşırmız. Cunhua milleti ortak gevdisi yeni müstehkemleşini çördep, her tereplime strolog edebiyat sanat obzorçılığını kanat yaydırmız. Yine yaş okuğuşlarını Şinjan'ın edebiyat sanat obzorçılığına yaşlık küçünü koşuşka, yanımı yetekleyimiz, terbiyeleyimiz ve seferber kılımız. Bu qitimki faaliyetini Abdunum Rayonluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi, Şinjan Spen Daşösü birlikte mesul bulup ötközdi. Şu günü yine 3. növbetlik Şinjan'daki Ali Mekteplerinin Edebiyat Sanat Obzor Musabıqısının mukafat tarqıtış murasimi mas qadamda ötközülüp, musabıqıgı toplanğan əsərlər köp sanat türünü qaplap, Şinjan'daki Ali Mekteplerdeki yaş Edebiyat Sanat Obzorçularının sapası ve salapıtı namayan kılındı. Şinjan Edebiyat Sanat Obzorçıları Cemiyetinin reisi Zouzen mundaq dedi. Cemiyetinin birleşip kollaş rolunu cari kıldırıp, Şinjan'daki Ali Mekteplerinin Edebiyat Sanat Obzorçılığı sahasındaki münevver ıhsaslıklarını toluq mücessemlep, Şinjan'ın her kaysi çoğun Edebiyat Sanat başdeyimi faaliyetleri ve nadir Edebiyat Sanat eserleri üçün Edebiyat Sanat Obzorçılığı küşünü koşumuz. Yani bir tarafdan ögütüş, yardım beriş, yetekleş arqılıq bir türküm edebiyat sanat obzorçılığının tiyanşan küçünü yetildirip ve yartıp, Şinjan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırış üçün edebiyat sanat obzorçılığının rolü ve küçünü koşumuz.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. İkinci növetlik Cungu Şinjan Halkçı Sanat Pesli, Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Bazarı, Tünügündün başlap, Şinjan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Sarayı'nın zal sırtı meydanı diye çeldi.

0: Vatan chaqirmoqda. Men vatanimni suyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizla Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Шинжаң радио телевизия станциясының Ватан менің айлам программасына алышаны қарсы аламыз. Мен риясатчы Ахмачан Абдыкерим.
2: Мен риясатчы Разия Зыртали.
1: Бұл қытымғы программамызда мұндақ мәзмұлладан алатыш береміз.
2: Юртымдыки еңіліқла сайпымызда мәмлекет бойынша тұнжы Шинжаңғы ярдан беріш темісідіке қысқы телевизия театры «Мухаббат» Бұрталада тоғырсты сөзләп береміз.
1: Yükseli Vatkan Şincan sahipimizde 2026 yıllık Şincan Supu İhtisari Terakkatı Toğrusu'daki Tekşürüp Tatkikiliş Doklatını tanıştırımız.
2: Yorkın isim sahipimizde Memleketlik 1. May Emgek Midalığı erişken Süli Cüvenli tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılu Şirtin abonucular terminalıda bas kadende anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yeniliklar.
1: Baş yazdaki Cambulak Menzir rayonunda yapyeşil ot çöpler buluk özgenini. 5. ayının 19. günü süpetlik sayahattin Huşal Horan Beherliniş, güzel tağ deryalığa birlikte beriş baş temizlidiki 19. May Cungu sayahat günü Şincan Şöbe Yığın Meydanı faaliyeti bu cayda başlandı. Faaliyette sayahatçilerini Şincan'ı celip kılış boyunca itibar beriş siyaseti ilan kılındı. Hem de 2025 yılı yeniden berpa kılınan Qorğas nahiyesindeki Menşin Wangyugu Menzir Rayonu, Guçun nahiyesindeki Yauzenzi Menzir Rayonu Katarlık Dövlet 4 A derecelik 11 Sayahat Menzir Rayonu'na Köktokay'daki Çüş, Gayri Maddi Merniyet Brasları Strahat Ailevi Mihmanhanısı Katarlık Memleket Boyça A derecelik 4 Sayahat Ailevi mihmanxanasına beviski berildi. Şinjan Tömür Yol Sayahat Tarakkat Guruhi, Tianshan Qar Laylisi, İpek Yolu'daki Yeni Musafa Sayahat Məxsus Poyizinin derecesi östürülgen məhsulatını oturgu çıkardı. Atunum Raylıq Sayahat Kooperatifleri Cemiyeti, Sayahat Yetekçileri Cemiyeti, Yemek İçmek Cemiyeti Katarlıq Yatı Çoğun Saha Cemiyeti birlikte sayahat süpüti mulazimetini östürüş teşebbüsünü oturgu koydu.
2: Şu günü Sancı Huyzu Abdunum Oblastı başlamcı bulup Ürümçi şehri, Turpan şehri, Kumul şehri hem de Vujiaçu şehri, Şihanzı şehri, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani 13. şiisi bilen birlikte ortak teşkilligen Şarkı Tiyanşan Aylanma Liniye Sayahat İtibakı kuruldu. 50 Abdumobillik öz Abdumobil sayahati kılgıcıla bilen Şarkı Tiyanşan Tögü Karvini hem 1000 çakırım yıraklıktaki Şanghay'dan Tunji Qitim Şincan'a katnıgan Çangjiang Deltisi Yultızı namlıq sayahat poyizi mas kademde signal berip yolga çıkıp Tianshan'ı aylanıp sayahat kılış 1000 çakırımlık Altın Liniye Şarkı Tianshan aylanma liniye sayahatını başladı.
1: Bu yıl Şinjan'ın her kasi caylarda cemi 578 türlük merniyet sayahat arkalık halkın nebjet küzüş tedbiri yolga koyulup 104 milyon yen halkın nebjet küzüş yardım pulu tarıktılıdı. İstimal bileti tarıktış, Menzir rayonlarının kiriş bileti de itibar veriş, Mihmansaray, Ailevi Mihmanhanalarda bahane çürüş katarlık, hakiki paydını ötünü veriş tedbirleri arkalık, isil liniye, tetkikat ögünüş mehsulatları, merniyet sayahat oyunu katarlık, merniyet sayahat teminatı beytildi. Amevi menfaat darlık oyunu, amevi merniyet meydan saraylarını iç vaktini uzartış katarlık, amevi mulazimetle kengaytildi. Hem OTA subsi, elektronluk soda, pul mamalı aparatları bilen birleşip, belgilengen somağı yes.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdə.
0: En enevi

0: ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davanlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
1: Vatan benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca tunci, Şincan'a yardım veriş temisindeki kıskı televiziye tiyatri, muhabbet bortlarda doğrusu da sözlep yerimiz.
1: Memleket boyunca tunci, Şincan'a yardım veriş temisindeki kıskı televiziye tiyatri, muhabbet bortlarda koyulgan denkin yakşı bahağı erişti. Çıraylık görünüşle, ıhçam vakalik, yumurluk üslup tordaşlarını razı kıldı.
0: Muhabbet bortlarda yaş rejissor Wang Leilei rejissorluk kılgan, yaş artist Zhang Haolun, Dong Zhiyi baş rol algan, artist Gao Yiwei alahide taklif bilen rol algan, cem'i 16 kısım, her bir kısmı 10 minut etrafıda. 5. ayının 19. günü saat 12'de merkezi televiziye stansiyasının kanalı, Eçiyi, Yoku Katarlık Spola'da mas kademde koyuldu. Bu televiziya tiyatri Hubei'nin Şincan'a yardım veriş birinci sepedeki hakiki hikayenin elinden bulup, Hubei'li kız Rinjin'nin hizmetinden istifa bergenden kin, bortla Mongol Abdunum Oblast'a sayahat kılıp, asasi katlam kadri Jauli bilen uçraşkallığı bayan kılıngan. Özge mihriballık körsetken ustazi Yin Changying'nin yetekçiliği de Rinjin Jauli'nin elektronluk soğudu ıhtisadını terakki kıldırışıgı yardım verip Wang Hong Shuji diyen nam bilen bivaslı körüstüş yolunu muvabikiyetlik eçip Alıkat Katarlık Şincan'nın alaydı mesulatlarını bütün memleketki yüzlendirgen.
1: Televiziya tiyatrida Şincan'a 13 yıl yardım bergen Hubeylik okutukçı Yin Changying Дәріс мұнбереді чың тұрып, Чегра районны үртті. Оқуғычыланы тұққынады көріп, маарып арқылық Чегра райондығы балыланың кәлгісіне үртқалықы, үртіға қайтып қызмет қылған Бейджин дашуені пүткізген Джаулиның Ават шәхәр вә еллік шәхәққи миллион юәлік қызметедін ваз кечіп, кәспе белімі білін үртіға қайтып, асаси қатламның тарақиятыға күч қошқалықы. Хубейдеги электронлык соода билан шугулланадыган яш Рэнжэн шарк кысымдаги рақамлык иктисад тажрибеси билан чегра районунда йылтыз тартып, бивасты көрсөтүш үйүнү базы кылып, şu жайнын өзгөчө кесиби ва езиглик маселелеринин Шинжаңдан чыгышыга жардам бергенлиги сөзленген.
0: Мухаббат бортлардан намлык телевизия театрыны көңүл куюп иштенген жакшы асар дейишке болду. Сценарийни ижат кылыш, сүрөткө элишке таярлык кылыштан тартып, сүрөткө элишни тамамлашкыча, андан кийинки баскычлык иштеш, текшерип бекитиш, көпчүлүк менен жүз көрүшүшкүчө 1,5 жыл вакыт кет. Бортла областынын табигый манзарасы ва адамият өрп-адаттарын хакыйкый хатырлаш үчүн фильм иштеш группасы Бортла шаары Jing Nahiyasi, Arshang Nahiyasi ve Sayram Kölü Katarlık Çaylağı berip, Süzük Köl, İptidai Ekologiyelik Otlak, Addi Yezi Kent Kıyapti ve Koyuk Halk Örp Adetlerini Toluk Süretke Aldı.
2: İh, anı vatan, siz Merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitkini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselirken Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık Şincan Supu İktisadi Terakkatı Toğrusu'daki tekşürüp tatkikiliş doklatını tanıştırımız.
1: Yakında Şincan Daşı İktisat ve Başkuruşu yani Şincan Rakamlik İktisat Tatkikat Orni, Şincan Uyghur Abdunum Rayılık Rakamlik İktisat Birleşmesi birlikte 2026 yıllık Şincan Supu İktisadının terakkiyatını tekşürüp tatkikiliş doklatını ilan kıldı. Doklatta 42 Supa Karhanısının məksus tekşürüp tatkikilişi asas kılınıp, Abdunum Rayının Supu İktisadı terakkiyatının hazırkı əhvali, önümü ve boğma halıdı umumyüzlük namayan kılınıp, hükümet tedbirleri

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde memleketlik 1. May emgek medalığı erişken Süli Cennet unuşturumuz. Yakında Cungu Gezi İgilik Bankisi Şincan Şöbesi'nin hoş haber taraldı. Yezi İgilik Bankisi Marılbaşı Tarmak Bankisi'nin Yezi İgilik'i Yeza Dikkalla Şirket Orun Bölümünün Direktörü Süli Cenn memleketlik 1. May emgek medalığı erişti. Bu şeref onun 33 yıldın buyan asası katlamda yıldız tartıp, pul mamalı arkalık dikkallağı yardım veriş burçını ada kılgalıqının en yukarı muayyelleştirişi. 33 yıldın buyan o Marılbaşı nahiyasının her kaysi kentlerge berip, dikkallağı cemi 300 milyon yandın artık kariz tarıqtıp, 800'dün artık ailenin kırmını aşırışıgı türtke boldi. Yezi İgilik Bankı hadımlarının samimiyeti bilen dikkallağı yardım verip Yezi İgilik'inin güllendirişinin emeli işkiliş sahipsini gezip çıktı. 1992 yılı 10. ayda Süleycan hizmet ornağı çıkıp kasır boğaltırlıktın Yezi İgilik'i yeza dikkalla şirket orun bölümünün direktörü boldu. Gerçi iş ornı özgergen bolsun mu? Lekin asası katlamda yıldız tartıp dikkallağı mulazimet kılış esli məxsidi de əzəldin təvrinip bakmadı. Memleketlik 1. May emgek medali, memleketlik pul muamele 1. May emgek medali katarlık bir türlük şerefle onun 30 neçi yıldın buyan dikkançılık

0: Yardım bir iş birinci sepige çoğunkuru çökkerlikinin canlık kuvvetsi. O şan şerep aldı da semimilik bilen, dikkan kıyırındaşlarının hem yanı tompaysa könlüm hatırcam boludu dedi.
1: Maral Beşin nahiyesi, yezigilik çoğun nahiyesi. Bağvençilik, çarvıçılık şucaydaki ammanın hem yanı, lekin dikkanlarının ultraklışı tarqaq. Uçur ravan bulmağaçka pul muameli mulazmetige delcaydı erişkili bulmaydı. Süyli cüven dekallağı yerden beriştiki en ahırkı bir kilometrini etiş üçün kollektifini yetekleb tor noktasıdan çıkıp bankini 75'e köçürüp dekallağı nep yetküzü siyasetini her bir dekkanı yetküzdi.
0: O 70 kırlarda kanda oturup dikkallar bilen paranlaşıp kırımını hesaplap siyaset sözlep kollektifini başlap öymü öy kırıp uçur arkıpı turguzup Çin könlü bilen şençini kolgu keltürüp emeli işleş arkalık halkının endisini tüket. Maralbeşin nayesi Aksak Maral yezisindeki yezi ilgili çoğun ailesi Obul Mahmut Süli Cönden naiti minnettarıydı. 2025 yılı etiyazlık terilgunun halkılık mezgelede o yezi igilik maddi eşyalarının setevelişka ciddi ihtiyaclık bulup, amalsızlıktan tıt tıt bulup ciddileşip kaldı.
1: Söyleyeceğim, ehvaldın haber tapkandın ki şu günü köçme işgan üskünlerini ilip, abdumobil bilen neçe 10 kilometre yol yürüp, etiz kabardı. Soğuk şamalga karmay etizde zonzuyup ulturup, obulga inavetlik kariz resmiyeti becerip berip, barmakları tonglap kızırıp kesimu toxtamadı. Obul Mahmut mundaq dedi. Süydi rektor şu çağda yer senin inavetin, yezigilik bankisi çoğum seni kollaydı dedi. Üç günden kin kariz bul hesabatkı kırdı. Bu hem obulnın ciddi kıyancılıkını hel kıldı hem etiyazlık terilgoga pul muamile süybek işledi.
0: Süleycan, karz beriştin burun, tek şürüşte, üçte rastçıl buluş prinsipi de baştan ahire çıntırıp, karzdin kiyinket baş kuruşunu katı kayılıplaştırıp, kararlı toşkanlı karzını toluk yığıvelip, kaytırılmadan karz bolmaslık tek, şallık neticini yaratıp, kespçallıkı arkalık, pul mamalı arkalık dikkalağı yardım veriş müdafiye liniyesini müstehkemlep, yezi ilgilik bankı hadımlarının mesuliyetini namayan kıldı.
1: Qarız qaytırmaslıq məsələsiga qarata o tömür ayalğa aylınıp yığıveliş korpusuna başlamçılıq qılıb hər bir ailəyə bir tədbir belgiləb qaysarlıq bilan qatı qol bulub həm pul muamili xəyib xətirini həl qıldı həm dehqanların inavitini qoğdudı.
0: Kollektivdə süyləyən özü ülgü bulub yezidə yıldız tartıb pul muamili arqılıq dehqanlara yardım veriş təcrübələrini öz qolu bilan öyrətib yaş inovatlik qarz xadimlərini tərbiyələb cəfağa çıdab qatdıq cəng qılalaydığan yezi igiliki yeza dehqanlar pul muamili tömür qoşununu yetişdirib çıxdı. Süyləyən bundaq dedi. Təcrübəni ayımay köpçülük bilan ortaqlaşsaq birlikdə alğı basqılı boludu. Bu səmimilik, yezi igiliki yeza dikkallağı mülazimət kılıçdiki əsli məqsətini yaş bir əvlat dikkallağı arası da əvlatın əvlatqa davamlaşdırışqı türtkü boldu. Xizmət taşlar mındaq dedi. Süleycanın könlüge pükkünü əzəlin dikkallağı və kollektifinin öz bitilişi.
1: Ətrapıdaki kişilərinin nəzirdə Süleycan əstaydıllıqını qəlbüge pükkən məyli iş oranı qandaq özgərsün, onun İjdahat bilen işleş stili ezelden özgermedi. Yezigilikige yardım veriş birinci sepede yıldız tartış mesuliyeti ezelden boş kalmadı.
0: Ailesidikilerinin esidi kilişçe o pukey hadımı bolgan mezgilde her günlük heşte pul sanaşını meşk kılıp barmakları tartışıp kalsımı kat'i boşaşmağın. Yezi igilik qarz pulu tarqitishning oldingi sepiga barganda har bir qarz, har bir qetimliq tekshirish, put terab turish orqali har bir bosqichni qadam-qadam o'lchab chiqqan. Bu chin turish atrofidagilarni chuqur ta'sirlandirdi. Ko'p yillik aldirashchilik oila a'zolarini og'rinishdan tushunish qoyil qilishga o'zgartdi.
1: U xizmatda chaqmoqdek chaqqan, tutishqa, bosh qurishqa jur'at qila olaydi. Turmuşta mülayim, kızgın bulup, teşebbüskarlık bilen hizmettaşlarına yardım verip, yaş hizmetçilerinin gümanını hel kılıp, kollektifinin küçünü illiklik bilen mücessemleydi.
0: Süleycan hatırısı da mundaq dep yazgan. bir xil

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlayışlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Raziye Zırdeli.
0: Bu kıdımki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış bir

0: Gülünü vatkan yezi kentlerin nezer sahibimizde Koni şehir nahiyesinin taşmalık yeza ayak hası erik kentideki lusunlar memleket sırtığı setildi. Cın nahiyesinin dahiyenzi pazarı köp kozulaydıgan koy kırgızıp, göç koyu kespinin süpütünü üstürüp, derecesini aşırışkı küç koştuğu diye mezmullani dekten lağı sunumuz.
1: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Keriyen ayısının köküyar yesirke bakmıcı Ahmetcan Ubul tögü bakmışlıkı bilen şoğulunup beş yolu mağandı. Şincan El Nuri Yezi İgilik Pen Teknik Tereqiyat Çekşirgiti çamğur mesulatlarını eçip terikçilik ailelerinin kırmını aşırışı oturduk boldi digen mezmullar deyiktanlarda buludu.
0: Yezi İgiliki Yeza Dehkallağı alaqıdar uçurla sahibimizde Abdunum Rayluk Yezi İgilik Pelle Akademiyası Qoğun tavı sortini öz aldığı tallap yetiştirip, Efiopiyada sınaq tariqisti östürüp, muvaffaqiyat kazandı qatarlıq uçurlarını anlatımız.
1: Radio anıqçıla. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo solution abunçlar terminalda mas qadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anlıqlı boludu. Hem de deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anlıkçılar. Yakında konser nayısının taşımlık yeza ayak ağası erik kentideki Lusun Öztürüş bahsedeki parnik ta yap yeşil yumran tok özken Lusunlar arası da hizmet etirtin ezaları kent ahalları bilen uyaktın buyak ötüşüp koluğu kayıç edip əpçilik bilen kesip ayır vatkan bulup mol osul şatlıkları tolgan menzire namayan boldu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezar seyitimizi köpçilikke konser nayısının Taşmelik yezi ayak ağası erik kentideki Lusun yığılış menzirse doğrusu sözləp birimiz.
1: Ayak ağası erik kentideki Lusun Öztürüş bahasının məsuli Chen Shenliang mundaq dedi. Bu Lusunlar bultur östürülgen. Bazıdaki 200 mo yerge östürülgen Lusunni bir qitim östürüpla 10 yıl muqim yığılgılı boludu. Her yili 2 qitimden 3 qitimgıca yığılınsa mo 5'i paydası 4000 yuandın aşıdı. Hazırkı yukarı pelle mezgilideki kündelik mesulat miktarı 3 tonnadan 4 tonnıgıca buluvatıdı.
0: İlgiri ayak ası erik kentide en anevi terikçilik asas kılınğaçka terikçilik kurulması birliğil paydası çeklik idi. Gönşer Nailik Parti Komiteti Ark Tezkiri Sarıyı Nailik Tok bilen təminliler şirketin kent duruşluk hizmet ətirti orlaşkan dinkin, xas kesiplerini yitildirişini kent ağalarının kırımını aşırış, qiyin buluş meselesini hal kılışının aşkuç kıldı. Etiz başlarına çoğunkur çöküp, tıprak kilimat şaraitini tek şürüp tətkid kılıp, bazarını ziyaret kılıp, bazar ehvalını ilgiləp, Lusun'un iqtisadi ünümünün yukarı, öz cayının kilimatı maskeli dağılıkını baykap, ahırda Gres Lusun sortunun kürgüzüşünü bekitip, Ölçemleşken Lusun Öztürüş'ten terakki kıldırdı.
1: 2025 yılı 4. ayda Yezlik Partiya Komitetinin kuruluşunda hizmet etirti sodiger çakırıp meblağ celip kılış arkalık terikçilik çoğun ailesi Chen Shenliang'ni kentke kelip terakki kılışı celip kaldı. Başlamçılık bilen Konuşehir Nahiye Shen Lu Mei terikçilik dehkala kesbi kooperatifini kurup 2 milyon yuandan artık meblağ silip 200 mo yerini oborot kılıp, parniknin derecesini östürüp özgertti. Shandong'dan ala süpetlik Lusun mais kırgızıp, yukarı önümlük temetip soğuruş teknikisini kullanıp, enchikleştirip perveş kılıp, su, oğut təminatını dalcayda kontrol kılıp, Lusun'nun süpetige mənbədin kapaletlik kıldı.
0: Kesiplere kıyatiyi teknik tırgıdın ayrılalmaydı. Hizmet etirti arkterek oranın baylık evzellikini cari kıldırıp, kooperatifi yardımlaşıp yer hüddigi iliş, engi aldırış, tizimlaş kadarlık resmiyetlerini becerip, kesip terakiyat siyasetlerini retlep çıktı. Bazının işlep çıkırış kışıltılgan tok ihtiyacı karta, dihkallarga yardım bir iş, mulazmet çöbe etir teşkilleb, tok simini bir mi bir tek şürüp özgertip, tok bilen temilleş eserlerini korup, parnikta timitip soğurup,

0: Üç temperaturanı kontrol kılış katarlı kuskullarının mukim yürüyüşüge kapalatlık kıldı. Şunun bile bile kooperat bile birleşip emeli meskulat bu iş terbiyeleşti kanat yaydırıp, mayıs köçürüş, etis pervişinin tartıp, yığış, ayrış kıçı bolgan, bütün ceryanı kol mu kol itekçilik kılgaçka, 60'dan artık kent ahalisi Lusun Öztürüş perviş kılış teknikisini ilgiledi. Kent ahalisi Abdurimcan Ablızmondak dedi. Men bazıdaki kadınlarının başkuruluş ve teknik bu iş terbiyeleşki mesul. Ayda 3 milyondan artık pul tipli kalma yine teknik ögünü aldım. Hem ailemdekilerin aldığını haber aldım, könlüm nahit hatıracağım. Nöbette bazıda losun işlep çıkırış seteş ten calınıp mesulatlar Japonya, Koreya hem de devlet içindeki nurgun çerlerge setilip bazar bahası her kilogramı 10 yuandan açtı. Yığveliş mezgeli 6. aygıçı davamlaşıdı.
1: Baza kooperat bilen dehkan ailesi birleştirilgen yürüştürüş endisini kullanıp şu kentki emgek güçlerini aldın kubul kılıp işki uğrulaştırıp kent ahallarının kırmını mukum aşırışkı türtkü bulup kent kollektif iktisadi kırmının 100 min yuan eşiğe güç koştu.
0: Кейінгі қадамда қызмет әтіртісізіл күчәп кооперативтің тейріқшілің күлімені кең айтыши, сетіш жолларының мүкәммәлләш түрішігі ярдамнышып, Лусын кәсіпінің өлчәмнішіш, маркілішіш тәрәқиятын үлгірі сүріп, кичік Лусынны кент ағаларының кірміні сізіл ашуршық түрткі болыдыған, езік кентлеріні күлләндірішкі күч қошылыған күшілік моторға айландырды.

0: susqisin AI aql ijodi etdi cheksiz. Yepyangi aql taratqu torg'i chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodi mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
0: Shinjang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
0: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
3: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
4: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
3: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'layli.
4: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
4: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
6: Daş, yana qanchalik bo'lmas?
7: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
8: Bey, dadasi, nega keldingiz?
6: Ha, uyga oz qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
8: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima qilib keldingiz?
6: Ha, nimasingiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayatını qadırla. Avtomobil haydigəndə telefonda paranglaşma. Mədəni yol yürü. Bir can, bir nəfəsnin mə qancılığan igisi var.
7: Bəzidə siz heç nə bilməydi, köməydi deyib qaydı qılıb avtomobil haydab birmonçılığan bəxtsizliklərini payda qıb qoyışınız mı mümkün?
6: Avtomobilinizin ravallığı sizin amanlığınız.
7: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməyidisiniz, qatnaş qaydısına anlıq riayət qılın.
9: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıb, bu tuprağnı gülləndirimiz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbat tuproq programimiz orqali orzu etizingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sayfımızda Kiriyana Yeköker İyesilik Bakmıcı Ahmetcan Ubul'un tüge bakmıcılığı bilen şugulmuş hikayesini sözler birimiz.
2: Ahmetcan Ubul Kiriyan Nahye Cin Yüto Ailevi Dihkancılık Meydanı'nın mesulü. Bu yılın beşinde o Kiriyan Nahyesi layıka tüge bakmıcılığı

0: Çalışmacılık Kesbi Kooperatifini ötküzüvelip, kooperatifinin umumi ticaretine mesul boldi. Özünün bakmacılık meydanını iki şirkinin ortak işiltişige icarige berdi. Üç taraf maslaşıp bekip, bir tutaş kılıplaştırıp, başkurup, bayılıkını biriktirip, bakmacılık kölümünü özlüksüz kengaytti.
1: Evet, Kesbi Kooperatifi bir kılvatkan tüge 220'ye yetidu.

0: yılı umumi kırımının 700 min yuanga yetiş mölçerlendi.
1: Keriye nahiyesi Jin Yuto ailevi dehqancılık meydanının hizmetçisi Patgül Metkasım mundaq dedi. Dehqancılık meydanında her gün ediyen keşte 2 qetim süt sağımen, aylık işe haqqım 2000 yuan. Hizmetim yenik, adatı yana dehqancılık işlerini kılıp, ailemdekilerin halıdın haberi alalaymen. Küllerim bargan seri yakşılını vatudu.
0: Her yılı 4. aydın 5. aygıcı bulan mezgil, tögünün pəzil karakterlik yun taşlaş mezgili bulup, tögü tibitinin bazı bazarı əgiş belgilik dərəcədə turaqsız üzüp çüşüp durdu. Bu yıllık setiviliş bazısının her kilogramı 45 yuan boldu. Tögü sütü işləp çıxırış setiş yolları ravan bulup, yeni tögü sütünün her kilogramının setiliş bazısı 70 yuan boldu. Bir tüge künge otiri hesablan 4 kilogram süt berilgan bulup, hem şu jaydik karxanlar her günü işk aldığı kilip merkezlik setip aldı, hem nahiye bazı rayonlarını nişanlı mukum süt bilen təminledi. Bakmıçlık meydanını tazlaş, dezinfeksiyeler, mikrop öltürüş tedbirlerini daimlik emeliyleştirip, süt mənbəsi süpət ötkülün çığın tutup, tögünün sağlam üst bitilişi kapalı tıkıldı. Kiriyana yiyesi Jin Yuto ailevi dehqançılık meydanının mesulü Ahmetcan mundaq dedi. Biz tögülerin merkezleştirip birleşip terakki kıldırışta xas bakmıçılıkını texmi köpken ahalısının işgı oruluşup kırımını aşırışıgı törtkü kılıçını məqsəd kıldıq. Kəsibini puxta mokum işləp, kumluq kemisini əqiqi turda yurttaşlarının ortak beşidiki altın tögüge aylandırmız.
1: Кейінгі қадамда көк яр есі қаз чарвичылықны сыжыл күчейтіп, ішлеп чықырыш білен сетішіні ұдыллаштыруш зәнжеріні мүкеммәлләштіріп, бақмычылық көлімінің зорайтып, төгіп бақмычылықыны езі кәнтіләні күлләндірішке күч қошыдыған, аммының кірмінің сыжыл ашырдыған қаз түрік кәсіпке ойландырышқа түрткі болуды.

0: yakında Afrika'daki Etiyopya'dan hoş haber tarqaldı. Şinjan Yeziklik Pelle Akademiyası öz aldığı yetiştirgen Qoğun Tavuz yeni sorti Şujayda sınaq tariqisi de muvaffaqiyetlik östürülüp, oğuşluk çiçekləp meyve tutup Şujaydaki ammının yüksek itiraf kılışıgı erişti. Bu Şinjan Yeziklik Pelle Akademiyası bilen Etiyopya Yeziklik Pen Teknika Hemkarlıqıdaki tüncü mahiyetlik netici bulup, iki taraf Pen Teknika Hemkarlıqının resmi emelilişip, başlanğanlıqıdan derek berdi.
1: 2025 yılı 10 ayının ahırda Şinjan Yeziklik Peller Akademiyası ümek təşkilləb, Etiyopiyanın payitaxtı Addis Abeba'yı berib, 2025 yılı Cungu Afrika Yeziklik Pen Teknikası yeni yaratış iştifakı yığının katlaştı. Vekiller ümiki ilim almaştırışına kanat yaydırış bilen bile Etiyopiya Yezi İgiliki Yezi Ministerlik bilen Pen Teknik Hemkarlık Esletmesi imzaladı. Hem de Şinjan Yezi İgilik Peller Akademiyası öz aldığı yetiştirgen Tavuz Kogun Orkun'un Yezi İgiliki Yezi Ministerlik'nin Afrika'yı berip marifu yardan bir batkan okutukçularının vakalten kırgızıp sınak tarihsi de öz türüşü kitap şurdu.
0: Vekiller ömüki vatanga qaytib kelgandan keyin Şinjan Yeziklik Pallar Akademiyası Ösümlük Asraş Tadqiqat Orninining muavin başlığı Hüsenjan Mehmet Veyshin Torsupsiga tayinib Yiroq musafirlik dal joydagi texnik yetakchiligini sijil qanot yoydirdi. Afrikaga berib ma'arifqa yordam beriyotgan o'qituvchilar bilan shu joydagi xodimlarning o'rtaq ko'ngil qo'yib parvish qilishida Şinjan Yeziklik Pallar Akademiyasining Tavuz Qo'g'in yeni sorti rayon halqib o'stirishdagi turlik xirislarni yengib Afrika cho'ng quruqligida yaxshi maslishchanlikni namoyon qildi.
1: Bu qitimqi kirgizib sinoq qilib o'stirishning muvaffaqiyatli bo'lishi Şinjan Yeziklik Pallar Akademiyasi Afrikaga yordam berish bo'yicha ma'rifga yordam berish guruhi shu joydagi maktablar to'g'ridagi almashtirish vositasi birlashtirilgan fan texnika hamkorligi va sort bo'yicha ulgi ko'rsatish umumlashtirish yangi andisini izlanib shakllantirib Şinjan Yeziklik Pallar Akademiyasining qurg'oq rayonlarining xos dehqonchilik ziroatlari sorti ham yurishlashtirib o'stirish texnikasining Etiyopiyada yaxshi qo'llanish istiqboli va ülgü körüstüş, kenaytış, yoşurun küçüge ilgi işgalikini tolu kısmatları.
0: Yakında Dövlet Poşta İdarisi Katnaş Transport Ministerliği, Yezigliki Yezi Ministerliği, Soda Ministerliği birlikte memleket boyunca Yeza elektronluk soda tez yetküzüşünü mas taraqi kıldırış ülgü rayonu ve tez yetküzüş zamanı ve Yezigliki'ye mulazmet kılış ülgü türlerinin tizimlikini ilan kıldı. Payzavat Nahiyesi, Maralbeşi Nahiyesi, Ahtu Nahiyesi, Yenci Nahiyesi, Köktokay Nahiyesi,